0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 24 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntı

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
5: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: ile her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

yavru kurtlarım. Good morning. Good morning. Guten Morgen. Yani iki tane dilim var biliyorsunuz. Biri Almanca, biri İngilizce. Bir de Türkçe var. Şükürler olsun. Günaydın Aygül'üm. Aynur ben selamlar demiş. Aynur'cum günaydın. Eylem uzun kalkmış. Günaydın. Bizim kızlar uyanmışlar. Daha kimler kalktı? 0549-204-0104'ü bir göreyim bakayım. Bir şahlandırın şu WhatsApp hattını. Efendim uyandık mı? Gözümüzü yüzümüzü ovuşturduktan sonra şöyle güzelce bir temizleme köpüğümüzle yüzümüzü yıkadık mı? Hadi onu yapmadınız diyelim. En azından 2-3 bir şey krem mrem bir şey sürdünüz mü? Bir ayıldınız mı? Ben şimdi Kore'den aldığım göz altı maskelerimi gözümün altına yapıştırıp kahvemi içip sizlerle muhabbete dalacağım. Umut ediyorum. Sizler de aynı şekilde ilerliyorsunuz. Radyonun sesini açıyorsunuz. Canım sevgi. Ve utanma sakın benden. En güçlü şekilde bugün 9 Haziran Venüs ve Jüpiter kavuşuyor gökyüzünde. Dualarımızın ve dileklerimizin gerçek olduğu o muazzam parıltılı gün bugün. O güne kendimizi hazırlıyoruz akşam saatlerine. Tüm enerjiyi en zirveye çekiyoruz. Mesajlar geliyor. Günaydın, iyi yayınlar dileğiyle. Kuzguncuk'tan selamlar diyor Ümit Tuvan. Günaydınlar. Sevgi uyanmış. Günaydın. Aygül Hanım günaydın. Dün Başak'ta ne vardı? Ben dün mutluydum diyor. Başak burçları mutlu olsa soruyor. Mutsuz olsa yine soruyor. Sonuçta Başak Burcu soruyor.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo Tek. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Utangaç ve oyuncu olmalarıyla bilinen ve günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo Tek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
8: Bankam Bank kartıma bin.
9: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alva'da.
10: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
11: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
12: Ne var sırada Denizbank burada.
13: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
14: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
15: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
2: Sıradaki şarkı mesajı gelince mutlu olanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde

0: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Oh, mesajlar gelmiş. Aygül'cüm, kış hazırlığı, yaprağımı sararım seni dinlerken diyor. Aygül Hanım'cım günaydın diyor. Gülgün günaydın. Günaydın sabah meleği. Bugün kimin omzuna konacaksın demiş. Ay çok romantik. Ay çok romantik canım benim. İşte size konuyorum. Günaydın Aygül abla, ben Ömer. Hiç okula gitmek istemiyorum. Annem beni zorla okula gönderiyor Aygül abla. Balık diyor, burcum balık. Ah bir tanem, 7 Mart'ta doğdum. Annem seni çok seviyor. Uygulamadan benim haritama da bakıp bana da bir şeyler diyor. Ay canım benim, güzel Ömer'cim, okuluna git tabii ki. Şunun şurasında tatile gireceksin, arkadaşlarını özleyeceksin. Şimdi tadını çıkart. Bitiyor okul zaten, bir şey kalmadı bir iki hafta sonra. Sonra da okulu özlersiniz ama. Günaydın Aygül Hanım, İlham, Perim, Çiçeğim. Dün park halindeki arabamızı çarpıp kaçmışlar. Araba hurdaya döndü diyor. Çarptı, insan olsaydı, çocuk olsaydı. Ah canım benim, geçmiş olsun, resmi atmışsın ama neyse, mala geleceğine. Cana gelmesin yani, aman mala. Ay ben daha kahvemi içemedim. Cana geleceğine mala gelsin. Ay ben de Oğlak burcuyla böyle yıllarca yaşayınca işte böyle oluyor. Ne yapayım, benim de bir şeyim böyle oluyor yani. Bakayım, biz de eşimle uyandık spor öncesi, enerjimizi seninle depoluyoruz demiş. Günaydın Aygül'üm diyor. Ne güzel ya, eşiyle spor yapıyor. Ay ne kadar güzel ya, maşallah. Yani biz dövüş sporları yapıyoruz sabahları genelde, gözümüzü açıyoruz. Sen çocuğu şöyle yaptın mı, ben mi götüreceğim, hep ben yapıyorum. Ne güzel, ne güzel, siz sabah sporu mu? Çok ay bu arada gerçekten bu liğinin de almış olduğum liğinden gözaltı böyle şeyleri vardı, maskeleri vardı, böyle yerleştiriyorsunuz beyaz. Kore'de de almıştım. Yani şimdi liğininkileri taktım gözümün altına. Ya nasıl güzel ya. Ya kendimi bir kere daha sevdim. Durduk yere bir kere daha sevdim.
1: Kaç yıl oldu saymadım.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 8 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.22 değer kazancıyla 13.860 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.10, euro 53.23'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.411, çeyrek altın 10.872 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
3: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Sabah işe gidiyorum, trafik başlamış, öyle güzel bir insansın ki diyor, yani sürekli hani radyo D'yi açmak istiyorum. Sanırım bağımlılık yapıyorsun diyor. Bir tanem benim, teşekkür ederim, o senin güzelliğin. Ben de ne hissediyorsan sende olduğun, olan şeyi gördüğün için bu duyguyu yaşıyorsun. O yüzden de ben teşekkür ediyorum, minnettarım. Kendi benzerlerimi bulup burada muhabbet döndürdüğüm için çok şanslıyız. Günaydın, sizi çok seviyorum. Merhaba, ben Leyla. Her gün okula giderken annem ile birlikte sizi dinliyoruz. Çok mutlu oluyoruz çünkü bu hafta mezun oluyorum demiş. Aman da benim Leyla'm mezun mu oluyormuş? Maşallah Leyla'cığım ya, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah daha güzel günlerini göstersin. Günaydın Aygül Hanım. Biz de oğlumla kahvaltı yapıyoruz. Sıcak bir çay, güzel bir kahvaltı eşliğinde Aygül Aydın'ı dinlemek her derdi, tasayı, sıkıntıyı unutturur demiş. Ay ne güzel. Afiyet, bal, şeker olsun inşallah. Ne güzel. Ay gülüm, sarı papatyam, güneş ışığımız, neşe kaynağımız, depresyonumuzu giderinimiz. Seni çok seviyorum. İzmir'den Serap abla demiş. Günaydın. Abla ne hayatım, Serap'cığım. Ne abla mabla, kaldır aradan onları. Günaydın. Bu çocuk seni dinleyerek kahvaltı yapıyor. Sınav haftası. Şans dili Aygül ablası, Mert seni sever demiş. Oy Mert'cim, yakışıklım yakışıklım. Bu da çok tatlı. Aha bu da benim oğlan gibi bir inat duruyor. Ne bu ergenlerdeki bu inat duruş nedir? Efendim şimdi Venüs ile Jüpiter Yengeç Burcu'ndaki kavuşumu astrolojinin en bereketli ve en koruyucu karşılaşmalarından biri olarak kabul edilir. Kadim astrologlar Jüpiter'i büyük iyicil, Venüs'ü ise küçük iyicil olarak adlandırırlar. Bu iki gezegen aynı noktada buluştuğunda gökyüzü insana şunu fısıldar. Hayat sana yeni bir kapı açıyor ama önce onun ne olduğunu fark etmen gerekiyor der. Birçok insan böyle dönemlerde ertesi gün mucize bekler. Oysa kadim öğretiler bize gökyüzünün bir düğmeye değil bir tohuma benzediğini söyler. Tohum bugün toprağa düşer, çiçek ise zamanla açar. Bu nedenle Venüs-Jüpiter kavuşumunun etkilerini hemen sonuç olarak değil, hayatınızda büyümeye başlayan bir hikaye olarak düşünmenizi istiyorum. Yengeç Burcu köklerimiz, ailemiz, aidiyet duygumuz, evimiz, kalbimiz, güvende hissettiğimiz yerlerle ilgilidir. Bu kavuşum bize şunu soruyor. Nerede gerçekten ait hissediyorsun? Kimin yanında da kalbin yumuşuyor? Hangi hayal artık büyümek istiyor? Belki yeni bir ilişki başlamayacak ama ilişkinizle ilgili yeni bir farkındalık doğacak. Belki bugün yeni bir ev satın almayacaksın ama taşınma fikri zihninde filizlenecek. Belki içinde bir yerlerde yeni bir yerden ev mi alsam, bunun için mi para biriktirsem dediğin bir hissiyat gelecek. Belki bugün para hesabına düşmeyecek ama seni bolluğa götürecek bir kapı sessizce bugün aralanacak. Astrolojide büyük gezegen kavuşumları olayların kendisi kadar olayların tohumlarını da anlatır. Bugün bulunduğunuz ev ilerleyen aylarda büyüyecek hikayenin ilk sayfası olacak. Bu yüzden bugün hayatınıza dikkat edin.

Günaydın Aygül, Efe ve Nil seni dinliyor. Kusura bakmayın, şarkının arasına girmek zorunda kaldım. Efe ve Nil arabadalar da bekliyorlar. Bana da resim atmışlar.

Günaydın Aygül'üm. Şu Instagram'ı aç da yeni sarışın saçlarını görelim diyor. Ay bak yine beni şey ettin. Gaza getirdin.

Hümoş yazıyor. Aygül'üm hamileyim bir aylık diyor. Şaşkınım ve mutluyum. Güzellikler ile gelsin hayatıma ikinci bebişim diyor. Hadi bakalım hakkında hayırlı uğurlu olsun. Sağlıklı evladını kucağına al. Uzun bir yolculuk. Ama çabuk geçiyor.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda trendin aşağı yönlü hareket ettiğinin altını çizerek, savaş bitince enflasyonda olumlu etkileri göreceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO zirvesinin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldıklarını açıkladı. CHP'de kurultay süreci başlıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu mecliste grup toplantısını gerçekleştirecek, tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı. Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir çelik fabrikasında işçilerin üstüne erimiş demir dökülmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı. Avrupa yakası E5'te Topkapı, Ayvansaray, Haliç Ok Meydanı yoğun. Aksi yönde Küçükçekmece, Avcılar yoğun seyrediyor. Tem'de Ok Meydanı, Sultan Gazi, aksi istikamette İstoç, Mahmut Bey, Gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe, Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 24 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
5: Ekranların soluksuz takip edilen dizisi Eşref Rüya, unutulmayacak bir bölümle finale yürüyor.
6: Ben muhtemelen bu gece burada öleceğim.
7: Korkmuyorum. Uzun zamandır hazırım buna.
6: Sen ve ben, neyin varsa al gel.
8: Neyin varsa almaya geleceğim Eşref.
9: Biz babanla hep bu parka gelirdik. Dertleşirdik, sarılırdık. Kavga da ederdik ama birbirimizden vazgeçmezdik.
5: Bu dünyadan bir Eşref geçti.
6: Pekal, bir kere sever.
5: Eşref Rüya, final bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
10: Reklam.
11: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
12: Albert Genau, Cam Balkon'un adı

0: Kaslar'da. Hemen hazırlığı afiyetle ye.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 850 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa, pilot garaj,
7: oto ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık, Kuvvet Türk.

0: reklam.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
0: Reklam.
2: Aygül Aydın'la günaydın.
3: Günaydın.

Efendim radyo D'desiniz Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Aygül günaydın, hayırlı sabahlar. Barcelona'dayım aslında, dünya hem büyük hem de küçük sevgiler demiş. Aygül abla neredesin ya? Ne olur şarkıların üstüne konuş diyor. Vallahi bana ne? Bana ne? Hep şikayet ediyorsunuz, konuşmuyor.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yerleşim yerlerinde araç park edilirken trafik akışı engellenmemelidir. Dar sokaklarda yanlış park etmek acil araçların geçişini zorlaştırabilir. Bu durum hayati risk oluşturabilir. Bu nedenle park kurallarına uyulması zorunludur.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.
7: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
8: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.

0: de şokta. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
1: Albert Genau, Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Reklam.
10: Radyo Tek.
11: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
12: Sıradaki şarkı bir şarkıyla aşık olanlara gelsin.
11: Radyo D. Hayatın içinde

İnsan hayatı mevsimler gibi değil mi ya? Geçen gün düşündüm. Dedim ki her yaşın kendine ait bir bilgeliği, kendi sınavı, kendi hediyesi var. Gençken hayatı değiştirmeye çalışıyoruz. Yaş aldıkça hayatın bizi nasıl değiştirdiğini anlamaya başlıyoruz. Böyle 20'li yaşlar, böyle 20 ile 35'li yaşlar arası böyle bahar günleri gibi yani. Hatta 20 ile 30 arası da baharın ilk günleri hadi diyelim. İnsan bu yaşlarda ne oluyor? Dünyayı keşfetmeye çalışıyor. Kim olduğuyla değil de kim olmak istediğini arıyor. Hatalar yapıyor, düşüyor, kalkıyor, evleniyor, aşık oluyor, yanılıyor, inanıyor, kırılıyor. Çünkü hep bir ruh deneyim toplamak istiyor. Ben kim olacağım? Kaybediyor, batıyor. İnsan dışarıdaki sesleri kendi iç sesinde daha çok dinliyor. 30'lu yaşları astrolojide de biz Satürn döngüsü diyoruz aslında. Orada biraz yaz mevsimi, 30'da 40 arasına yaz mevsimi gibi diyebiliriz. Hayat hızlanıyor. Kariyer, evlilik, çocuklar, sorumluluklar, para kazanmak, bir şeyler başarmak. Daha kendini yere çok ayağını sağlam basmak istesen de basamadığın ama bir de cesur olduğun bir duygu yaşıyorsun. Bu dönemin sorusu da hayatımı nasıl kuracağım oluyor. Fakat çoğu insan ilk kez bu yaşlarda yorgunluğu tanıyor. Çünkü başarıyla mutluluğun aynı şey olmadığını fark etmeye başlıyor orada. 40'lı yaşlar geliyor. Asıl tam bir başlangıç. Yani o hani vardır ya, yaz mevsiminin artık o ağır sıcaklığı bitmiştir. Hem hafif yazdır, hem de böyle güzel bir ılık hava vardır ve hafif de sonbahara doğru girersin. İşte insanın gerçekten uyanmaya başladığı yaşlar oluyor. Bir sabah aynaya bakıyorsun, artık başkalarını ikna etmek istemediğini fark ediyorsun. Eskisi kadar kalabalıkları sevmiyorsun, eskisi kadar mücadele etmek istemiyorsun, eskisi kadar herkesi memnun etmeye hiç çalışmıyorsun. Çünkü ruh artık dışarıdan içeriye dönmeye başlıyor. Kadim öğretilerde de 40'lı yaşlarda ikinci doğum olarak anlatılırmış. Bu dönemin sorusu da ben aslında ne hissediyorum? Yani insan ilk kez kalbini gerçekten bu yaşlarda duymaya başlıyor. Bana bu yaşlara geldiğine, 40'lı yaşlarda şöyle hissedeceksin, böyle hissedeceksin, ama ne abartıyorlar canım falan diye söyleniyordum hobur hobur. Ama hakikaten öyleymiş. Eminim ki 50 yaşların da kerameti çok büyük. Orada da hasat zamanı diyorlar eski bilgelik dönemlerinde. Artık neyin önemli olduğunu biliyorsunuz. Kimin kalacağını, kimin gideceğini, neyin değmeyeceğini. Hayat sizi yavaş yavaş sadeleştiriyor. Gerçekten neye ihtiyacım var? İnsan eşyaları değil, huzuru toplamaya başlıyor. İşte bilgelik kapısı da muhtemelen o 60'lı yaşlara denk geliyor. 70'li yaşlar daha artık bilge ve ruhun sessiz olduğu zamanlar oluyor. Eskiden sıradan görünen şeyler artık büyük nimetlere dönüşüyor yaşlılıkta. Geride nasıl bir iz bırakıyorum ve insan anlıyor ki hayatın anlamı sahip olduklarında değil, dokunduğu kalplerdeymiş meğerse diyor. Ama siz şimdi şu yaşlarınızda bir 70'li yaş bilgeliğinde düşünürseniz kazanan olursunuz. Yani o yaş kafasıyla 70'li yaşların ruhunu yaşamanız gerekiyor aslında. En başından beri ne ünvanlarımız bizimle geliyor, ne banka hesaplarımız, ne de kazandığımız savaşlar. Geriye yalnızca sevdiğimiz insanlar, yaptığımız iyilikler ve kalbimizin büyüklüğü kalıyor.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı. Avrupa yakası E5'te Topkapı, Ayvansaray, Haliçok Meydanı yoğun. Aksi yönde Küçükçekmece, Avcılar yoğun seyrediyor. Tem'de Ok Meydanı, Sultan Gazi, aksi istikamette İstoç, Mahmut Bey, Gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe, Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de Sancaktepe, Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Piyasaların 8 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.22 değer kazancıyla 13.860 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.10, euro 53.23'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.411, çeyrek altın 10.872 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim, Venüs ve Jüpiter Yengeç Burcu'ndaki bugünkü kavuşumu. Bütün astrologları dinliyorsunuz artık. Yani memlekette astrologdan bol bir şey yok artık. Yani yaptığımız mesleğinde, işinde çok öyle bir tadı kalmadı bence. Allah'tan radyocuyum da, Allah'tan kaç senedir bu işi yapıyorum. Allah'tan sizlerle birlikte hani astrolojiyi size daha fazla nasıl anlatırım derken bu da benim mesleğim oldu. Çok değişik oldu, çok güzel oldu ama ben çok enteresan bir şekilde de radyoculuğu yani kaybettiğim bir mesleğim ve sanki aslında ilk doğduğum günde yapmam gereken işmiş gibi hayatımı özümsedim. Herkesten dinliyorsunuz ama tabii ki hadi bir de benden dinleyin. Birazcık da astrolojiyle ilgili bugün nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz buna bakalım. Bugün aslında haberiniz olmayabilirdi, bilmeye de bilirdiniz. Gökyüzünde iki gezegenin saat akşam saatlerinde bir araya geleceğini. O an ağzınızdan kötü bir şey çıkabilir. O an ağzınızdan olumsuz bir şey çıkıp bir şey söylemek zorunda kalabilirsiniz. Bunları yapmamak durumunda olduğunuz bir gün içindesiniz. Hayat size yeni bir kapı açıyor bugün. Bugün canınız sıkılabilir. Bugün kovulabilirsiniz. Bugün işi bırakmak isteyebilirsiniz. Bugün terk edilebilirsiniz. Aldatıldığınızı öğrenebilirsiniz. Aldatabilirsiniz. Bugün bu tarz şeyler de olabilir ama şunu bilmeniz lazım. Hayatın içerisinde aslında bugün yaşadığınız ve yarın yaşayacağınız olaylar sizin hayrınıza gelişen, yani bugün ne yaşıyorsanız hayrınıza olacak. Bunun farkında olarak yaşarsanız çok şanslı şeyler önünüze gelecek. Hayat size yeni bir kapı açacak ama önce onun ne olduğunu sizin fark etmeniz gerekiyor. Birçok insan böyle dönemlerde ertesi gün sabah kalktığında

oldu, ne oldu bana falan dediğinizde olmuyor o işler arkadaşlar. Yürümüyor. Venüs, Jüpiter geliyor size, bir de gol atıyor. O yüzden şimdi buradaki dengeleri bilmeniz gerekiyor. Yani ne kadar emek veriyorsunuz, ne kadar çaba sarf ediyorsunuz, ne kadar gayret gösteriyorsunuz, kimin ayağını kaydırıyorsunuz, kimin arkasından iş çeviriyorsunuz, kimin işte böyle dönme dolaplara binmişsiniz de dönüyorsunuz gibi gibi birçok detayı var bu işin. Öyle oturduğunuz yerden yürümüyor bu işler. Venüs Jüpiter kavuşumu gerçekten emek verenlerin, sabredenlerin, ilahi adalet bekleyenlerin hakkını vermek için küçücük bir adım atacak. Yani kadim öğretilerde derler ki gökyüzü bir düğme değildir. Bir tohuma benzer. Tohum bugün toprağa düşer, çiçek ise zamanla açar. Keşke her şey tohum değil de düğme olsaydı. Ama üzgünüm.

dün şeyde saçım boyatırken böyle bir muhabbet geçti. Bir tane astrolog varmış işte, bir astrolog var falan dedi. O da beni takip ediyor falan, sohbet ediyoruz böyle. Neyse muhabbet döndü. Dedi ki Gürkan, ya dedi onu dedi kocası getiriyor götürüyor. İşte bütün randevularını kocası ayarlıyor. Her şeyini işte bütün hesaplarını kitaplarını kocası tutuyormuş. Hani saç yaptırmak istiyorsan dedi şey yapın işte cuma mı gelirsiniz perşembe mi gelirsiniz diyormuş. O da kocama sormam lazım, benim planlarımı o yapıyor, o karar verecek, size haber vereceğim demiş. Ama benim saçımda folyolar var. Folyolarla benim hop oturup hop kalkışlarımı izlemeniz lazım. Benim bir de sağ taraftan gözüm seyiriyor böyle. Abi diyorum sen astrologsun. Sen işi senin işin. Senin kocanla ne alakan var? Yani sen neden kocan senin randevularını ayarlıyor? Niçin böyle bir şey oluyor? Hani bu bir ticarethane mi? Bir ticaret mi işletiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şirket kurdunuz. Kocan oraya bakıyor. Sen de bunda o milleti ne güzel döndürüyoruz mu diyorsunuz? Bahtiyar. Hani bu ne demek falan. Ben yükseldim ama beni görmeniz lazım. Aşkıma bir... Ondan sonra Gürkan dedi ki sen bir sakin olur musun? Ay ben bir de kadınla seni tanıştırmayı düşünüyordum. Ay Allah korumuş esirgemiş beni diyor.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Efendim, tabii ki sinirlenmiyorsunuz. Kimseye de minnet ve eyvallah etmiyorsunuz. Herkes önüne bakıyor. Nasıl mı bakıyor? Kremlerini sürerek bakıyor. Tabii ki Lean Kozmetik önünüze bakmanıza yardım eden yollar açıyor. İlk açtığı yollardan biri yaşlanma karşıtı serumunuz. O ateş ediyor. Çıp çıp. Ve üzerine de alıyorsunuz güzel bu cihazı var. O cihazla yediriyorsunuz deri altına kadar böyle. O kadar güzel ki, o kadar mükemmel ki. Bu ürünleri incelemek isterseniz, bana iyi gelen size gelmeyebilir. Ama hani bana iyi gelmeyen de pek bir şey yok gibi bakabilirsiniz. Burada kendimi övüyorum. Bakabilir ve satın alabilirsiniz leanskincare.com web sitesi. Oradan ilk önerilerim onlar olabilir. Daha sonrasında istiyorsanız Lean Skincare'ın WhatsApp sayfası var. WhatsApp

0: hatları var. Oradan WhatsApp hatlarından resminizi atın, yüzünüzün resmini atın. Bana bir sepet oluşturur musun, şu yüzü nasıl adama döndürürüm diye sorabilirsiniz. Aygül'den geliyorum deyin, hallederler.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Onu bile okumaya sabrınız yok. Yani onu bile okumaya sabrınız yok. Yani diyorum ki cildinde karma cilt mi diyorum? Bak ben kalkmışım gecenin 12'sinde DM'den yazışıyorum. Aygül ne iyi gelir diyorum ki, karma cilt mi yağlı cilt mi diyorum. Ne bileyim Aygül diyor. Yani sen cildinin karma yağlı olduğunu bile bilmiyorsan ben sana ne yapayım? Venüs Jüpiter sana ne yapsın? Ne yapsın ya? Ya kendinden haberin yok ya. Soruyorum şu an size. Karma cilt misin? Kuru cilt misin? Normal cilt misin? Nesin sen mesela? Hadi bakalım kaçınız biliyor bu bilgiye sahip? Neyse Gürkancığım gelmiş. Gürkancığım, saçlarım ateş ediyor. Böyle bir saçlarım sarı olunca daha mı bir sinirli oldum, ne oldu acaba? Ya bir gerginim ben, saçlardan sonra mı oldu hayatım? Yine cümle içerisinde Gürkancığım biri kociş mociş diye geçirdi, ben yine yükseldim hayatım. Yani ben bu kadınların neden bu kadar bağımlı yaşadığını asla anlamıyorum, anlamayacağım. Anlamıyorum, anlamayacağım. Anlamıyorum, tamam yani. Hani niye orada cümle bitmiyor mesela? Neden yani? Aygülcüm günaydın. Yeni gündemi mutlaka duymuşsundur. Emniyetimizi ve güvenliğimizi teslim ettiğimiz pilot ek iş olarak çakra ve kanallar açıyormuş. Yani biriniz diğer terimle üfürükçülük yapıyormuş. İnanılmaz, inanamadım diyor. Vay be, ülkemin pilotu çakra açıyor. Çok güzel. Ben sadece radyocuyum, beni karıştırmayın.

aferin bak yazıyor, kuru cildim var Aygül biliyorum diyor. Aferin, bu konulara hakim olmanızı istiyorum. Canlarım ben gül yağımı koklar, frekansımı yükseltir, Semi Cenk'imi açar, kahvemi içerim. Üzülmedim ki.

pilottan bahsediyorduk. Pilotun burcu neymiş acaba? Ha? Pilotun burcu ne acaba ya? Acaba yay burcu mu?

0: Günaydın Aygül Hanım. Size ilk kez katılmıyorum diyor. Her sabah burada erkekler prenses oldu. Her işi biz kadınlar hallediyoruz diyorsunuz. Bırakın adamlar iş yapsın. Bence minnet etmek değil ki bu diyor. Hayatım, mesele o değil. Kadınların kendilerini yani yapabilecekleri şeyler varken yapmamaları sorun oluyor. Çünkü erkekler bir müddet sonra çok fazla yük taşıdığında, insanoğlu bu, bir kaçış planı sergiliyor. Ve erkek giderken hiç üzülmüyor, biliyor musun? Öyle güzel gidiyor ki, olan kadını oluyor, kadın duygularını oluyor. Erkek çok kolay gidebiliyor. En azından giderken kadının, güçlü bırakın kadını. Erkeklere de söylüyorum, her işini de yapmayın kadınların, birazcık kendilerini öğretin, yapsınlar. Yazıktır, günahtır, vebale girmeyin.
1: Aygün Aydın'la günaydın.
0: En azından düşünün, ya bir gün bırakırsam, ya başkasına aşık olursam, bu kadının bu yükünü kaldırıyorum ama ben bu kadının vebaline girersem. Yani o yüzden ona da öğretim. Elektrik faturasının ödenme yerini ona da gösterin. Su faturasının ödenme yerini ona da gösterin. Araba sürmeyi ona da öğreteyim. Yapın. Adamlık bu bence. Aygül'üm, karma cildim var. Konu devam ediyor mu diyor. Hayatım, devam ediyor. Bizde konular her türlü giriyor. Aygül, pilot konusu Müge'de kaç gündür milleti dolandırmış. Uçuşta bile hosteslere çalarsını açıyormuş. Senin uygulamaya abone olmazlar. Pilotla bilmem kaçıncı ev açıyorlar deyip milyarları kapatırlar diyor. Vallahi arkadaşlar ya. Yani düşünün, o kadar haklısınız ki. Bir uygulama geliştirdim. Canımı dişime taktım. Krediler çektim. Ev sattım. Dolandırıldım. Sadece tek bir hedefim vardı. Herkes gece gündüz kendi haritasına çok hızlı bir şekilde bakıp bu kadim öğretiyi hayatına alsın diye. Ve bu kadar. Bak, bu kadar. Bu. Mesele bu. Ne taş sattım, ne bileyim ne ritüel sattım, ne bağ kesmeler yaptım, ne kolyeler verdim. Yani çok mantıklı bir şey. NASA'dan veri alıyorum. NASA'dan aldığım veriyi içeride programcılara hesaplattırıyorum. Sonra da sizin önünüze sunuyorum. Yaptığım iş bu kadar. Benimle gram bu kadar ilgilenmediler. Pilotla, hani ben de pilot gibiyim. Bak, burada radyoyu kullanıyorum. Yani burası da bildiğiniz bir kokpit gibi. Neden ben değil ya? Neden benim uygulamama gidip abone olamadınız?

0: Vallahi benim de ritüellerim var. Nerede trak orada bırak benim ritüelim. Bundan sonra böyle. Hadi bakalım uçuyoruz.
1: Beraber eğlenmeye devam ediyoruz.
0: Hadi bakalım pilotunuz konuşuyor.
1: Ağlamak yok.
0: Borçları kapamam lazım Kore'den aldığım kremleri.
1: Nerede trak?
0: Biraz da ben dolandırayım canım. Ritüelimizi açıklıyorum. Nerede trak orada bırak. Camı açıp bağırıyorsunuz. Bugün Venüs Jüpiter kavuşuyor.

0: Şimdi. Orada bırak.
1: Bildiğin bir şey varsa nerede bırak? Orada bırak. Nerede bırak yavrum, orada bırak.
0: Emine diyor ki otobüsteyim, açamam. O zaman gerçekleşmeyecek. Emine, gerçekleşmeyecek ritüel.

Biz boşa çalışıyoruz Aygül. Ben de çakra temizleyeceğim diyor. Vallahi arkadaşlar problem sanırım çakraları temizlemediğimiz için. Şimdi telefonu açıp kocanıza bu kısmı dinletiyorsunuz. Ritüelimiz şimdi.

Aygül yanımdaki kedilere söyledim tutar mı ritüel diyor. Vallahi pilota sormak lazım. Bu işleri en iyi pilot biliyor.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda trendin aşağı yönlü hareket ettiğinin altını çizerek, savaş bitince enflasyonda olumlu etkileri göreceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO zirvesinin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldıklarını açıkladı. CHP'de kurultay süreci başlıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu mecliste grup toplantısını gerçekleştirecek, tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı. Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir çelik fabrikasında işçilerin üstüne erimiş demir dökülmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 24 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin, İstanbul ve Ankara'da Radyo D104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: hazırla afiyetle ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den doldur

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Radyo D'deyiz efendim. Aygül Aydın'la günaydın tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlar geliyor Aygül'cüğüm. Görümcem ve kayınvalidem şu an kalp damar bölümünde yatan Görümcem Seda'ya geçmiş olsun diyor ve selamlarını iletiyor. Aman efendim, maskelerle resimler geliyor. Sinan karavan alacaktı dedim ama alma, astromatik alma diyor. Sen kaptırdın kendini dedi. Aldı. Bu arada dolandırıldı astromatik uygulamasını dinlemediği için. Bankayı da görüşmeye devam ediyor. Bana diyor ki astromatiğe sorsana paramı alabilecek miyim? Dedim yallah sen de git abone ol. Çok komik ya. Ya adam hem dolandırılmış hem de karısı diyor ki hadi yallah yürü git abone ol astromatiğe. Hayatım vallahi haklısın. Zamanında dinlememiş. Alma demişsin. Gitmiş almış. Çok kaptırıyorsun astromatiğe kendini demiş. Şimdi de olan olmuş yani. Ne yapayım? Gülmeyeyim de ne yapayım? Aygül'üm dün kızım Aygül Aydın'dan sonra çok değiştin diyor. Bakış açımız değişime uğradı. Çok mutluyum. 4 yıldır seninleyim. Allah senden razı olsun demiş. Canım benim. Ne güzel, ne mutlu bana. Bir katkım, bir faydam, bir yararım, bir ilham olduysam ne mutluluk. Günaydın Aygül'cüm. Kuruya dönük karma cildim diyor. Bak yalnız karma demedim. Dikkatini çekmek isterim. Bonusu da var. Kuruya dönük dedim. Tam teşkilat takipçiniziz. Canım zaten durduğun hata şimdi onlar kazanıyor demiş. Vallahi öyle hayatım ya. Pilota bak, pilot almış götürmüş yani. Günaydın Aygül'üm. Balkondan 3 kez açtım kapıyı söyledim. Nerede trak orada bırak, ritüelim olmuş mudur diyor. Tabii hayatım sen eğer söylediysen 3 kere olmuştur.

Gidiyor muyuz Tantaşçı konserine? Ben 13 Haziran'da şeydeyim. 13 Haziran konserindeyim. 12 Haziran'da işlerim var. Yetişemiyorum. 13 Haziran'da oradayım. Beklerim.

Radyo'daydınız. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz efendim. Mesajlar geliyor. Bu Venüs-Jüpiter kavuşumuyla ilgili sorular soruyorsunuz. Hani her şeyi birden beklemek, bir mucizenin gelmesi gibi düşünmemek gerekiyor. Sonuçta şu sıralar düşünmeniz gereken şeyler, hayatınıza dikkatlice bakmanız. Kimler giriyor, kimler çıkıyor, neye özlem duyuyorsunuz, nerede huzur arıyorsunuz, neyi büyütmek istiyorsunuz? Çünkü Jüpiter büyütür. Venüs güzelleştirir. Yengeç ise kalbin gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyi görünür hale getirir. O yüzden kadim bir sözde der ki, insanın kaderi kalbinin yöneldiği yere doğru yürür. Sizler de şu an kalbinizin yöneldiği yere doğru yürümenizi tavsiye ediyorum. Belki de bugün gökyüzü size geleceğinizi değil, kalbinizin gitmek istediği yönü gösteriyor. Bazı mucizeler bir gecede gerçekleşmez. Bazı mucizeler önce içimizde filizlenir, sonra hayatımızın tamamını değiştirir. Jüpiter 12 yılda bir yengece gelir ama bu kez Venüs'le birlikte geliyor. Bu yüzden önümüzdeki haftalarda ve bu aylarda kalbinizin çekildiği konulara özellikle dikkat edin. Gökyüzü bazen konulara cevap verirken işaretlerle de verebiliyor. Yani önce hislerinizle ilgilenin. Yengeç hisler demektir. Bugün hissettiğiniz şey yarının hikayesi olabilir.

Şimdi mesaj atıyor, diyor ki hiç inanmıyorum canım böyle şeylere. Hayatım, önce bir kendine inan. Sen kendine bile inanmıyorsun. Burada sıkıntı var. Sen bir kendine inan. Allah Allah. Venüs'te Jüpiter'le sonra ilgilen.

0: Harikasınız.
1: Efendim, Venüs ile Jüpiter bugün gökyüzünde buluşuyor. Birçok insan gökyüzüne baktığında hemen olacak olayları merak eder. Şimdi mesela biri diyor ki, Aygül ben istifa ediyorum. Bugün göster şovunu gökyüzü diyor. Evet, bugün istifa ediyor. Mesela hayatıyla ilgili çok önemli bir başlangıçta bulunuyor. Bu istifa hayatında o kadar hayırlı ki. Yani bir yerlerde ayrılıyorsanız, boşanıyorsanız, ne bileyim işte taşınıyorsanız, yer değiştiriyorsanız, bir zorlukla mücadele ediyorsanız inanılmaz bir şekilde bir hayır içerisindesiniz. Birçok insan şu an bekliyor. Hadi bir şey olmadı. Hayır, bunu beklemeyeceksiniz. Kadim astrologlar gökyüzünün olayları değil, olayların başlangıç noktalarını anlattığını söyler. Bugün attığınız bir adım, kurduğunuz bir cümle, tanıştığınız bir insan, verdiğiniz bir karar, hatta kalbinizden geçirdiğiniz bir niyet bile önümüzdeki ayların hikayesine dönüşebilir. Bu yüzden bugün yaşananlara yalnızca bugün olarak bakmayın. Çünkü Venüs ve Jüpiter kavuşumları sonuç getirmek için değil, yeni bir kader çizgisi başlatmak için olur. Hani mesela deriz ya, bir şey olur. Keşke aramasaydım. Ne bileyim işte, keşke sormasaydım. Keşke oraya o gün gitmeseydim. Değil mi? Böyle sorularınız, böyle cümleleriniz vardır hayatta. İşte bu dönem, bugün bir şeyi başlatabilme enerjisinin sonra keşke mi olacağını ya da sizin için hayırlı mı olacağını anlatan bir filmi var. Yani bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Belki bir teklif alacaksınız. Belki bir yere gideceksiniz. Belki sadece içinizde uzun zamandır susturduğunuz bir sesi dinleyeceksiniz gibi düşünebilirsiniz. O yüzden farkında olalım. Hikaye tam burada başlıyor. Gözlemleyin, kendinizi dinleyin. Sonra yıllar sonra keşke sokağından bile geçmeseydim demeyin.

Efendim biliyorsunuz Tantaşçı'nın İzmir'de başlayan stadyum konserleri tüm hızıyla devam ediyor. 12 ve 13 Haziran'da yoğun talep üzerine eklenen 1 Temmuz tarihinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda muhteşem konserler verecek. Radyo D ve Dream Türk'ün medya sponsoru olduğu konserlerin biletleri şu an satışta. Tantaşçı'nın devam eden konser takvimi hakkında detaylı bilgiyi Instagram hesabımızdan da ulaşabilirsiniz. 13 Haziran'da da ben gidiyorum.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Acil durum araçlarına yol vermek tüm sürücüler için zorunludur. Ambulans, itfaiye ve polis araçları öncelikli geçiş hakkına sahiptir. Bu araçların geçişini engellemek ciddi bir trafik ihlalidir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Tablet deyince vatan.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Mutfakta bulacaksın.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
10: İmza Sevinç Aksu.
11: Lösev hayat verir.
12: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
13: Sıradaki şarkı 5 dakika daha deyip yarım saat uyuyanlara gelsin.
12: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim, Quiz Night gecesi, Dünya Kupası tarihi ve futbol efsaneleri hakkında ne kadar bilgilisin? The Game for Big Kids ve Radyo D işbirliği gerçekleşecek bu özel gecede. Futbol tarihinin ve Dünya Kupası'nın ikonik dünyasına meydan okumaya hazır olun diyoruz. Unutulmaz gollerin, efsanevi futbolcuların ve yeşil sahaların en heyecanlı anlarının test edileceği en büyük kapışmada futbol bilginizi konuşturacak ve rakiplerinizi de geride bırakarak yarışacağınız bir gece var. World Cup Quiz Night Fatih Uslu ve Berke Kosova'nın enerjik sunumuyla gerçekleşecek. İki kişiye bilet veriyoruz. Şimdi 13 Haziran Cumartesi günü saat 9'da İstanbul'da gerçekleşiyor. En yüksek puanı toplayıp kupayı kaldıranlar ve zirveye yerleşenlerin ise gecenin sonunda birbirinden güzel sürpriz ödülleri olacak. Hem müziğin hem futbolun bir arada olduğu bu gecede yerinizi almak istiyorsanız acele edin diyoruz. Biletler satılıyor ama biz iki tane hediye ediyoruz. Buradan WhatsApp 0549 204 0104'ü şimdi yazan iki kişiye hemen biletlerini veriyoruz. Efendim, Venüs Jüpiter kavuşuyor. Hep beraber deliriyoruz.

sanatçı Seda Çınar iyi olacak her şey der misin Aygül? Görümcan bir aydır hastanede moral verir misin Aygül demiş. Seda Çınar hepimiz sana dua ediyoruz. Her şey düşündüğünden tahmininden daha iyi olacak. Bize güven.

Eylem Terzi yazıyor. Aygül'üm, diyete başlasam bu kavuşumda ne dersin diyor. Hayatım artık bir başlayın şu diyete ya. Allah Allah. Lütfen hızlı bir şekilde herkesin diyetine başlamasını istiyorum. Ben 3 Mart'ta başlamış olduğum yolculuğumu tam böyle 9 kiloyla sonlandırdım. Ama devam ediyorum yani, daha nasıl bir kilo aldıysam Allah'a emanet, yemin ediyorum. İşte o sinir, stres, dolandırılmışım. Bir de boğazımdan kesmeyeyim demişim, demek ki yemişim sinirimi oradan çıkartmışım. Yani zor günlerdi ya. Gülüyorum şimdi ama hakikaten hala atlatamıyorum ya. Ciddi. Hatırlıyor musunuz, psikiyatriste gitmiştim ilk kez hayatımda. Yaşadığım süreçleri ve olayları anlattım. Tek seans. Tek seans, biliyorsunuz ne kadar ödediğimi de, zaten tek seans oldu. Şey dedi bana, bunlar yaşadığınız son 2-3 senelik olaylar mı? Ben de son bir ay dediğimde adamcağız çok geçirmişti, inanamamıştı. Nasıl yani, son bir ayda mı yaşandı? 8 bin lira ödemiştim. Yok, 7500 ödedim. 7500 ödedim, ne çabuk unutuyorsunuz ya. Bir de dönüş trafiği çektim falan. Biliyorsunuz son kez gittim zaten. Mentali hızlıca toparladım. Sonra Almanya'ya gidiş dönüş uçak bileti. Bütün mentali

Hayır, 6800 ödemiştin diyor. Doğru, 6800 ödedim. 7500 değildi, 6800. Bana indirim yapmıştı. Merhabalar Aygül'cüm demiş. Arkadaşlar şu an kazanan kişilere yazdım. İlk yazan iki kişi adil olsun diye, adaletli olsun diye ilk yazan iki kişiye verdim. Hayırlı uğurlu olsun. Kazandınız diye de mesaj attım. Sizlere biletlerinizi atacaklar. Neyse, sonra ben biliyorsunuz gittim. Üniversitede psikoloji bölümü kazandım. Şu an psikoloji okuyorum. Hepinize yardım edeceğim. Hepinize yardım edeceğim. Ücretsiz. Bu arada Haziran'ın sonunda, hafta sonu, Haziran sonlarında Düsseldorf'a gideceğim. Orada Tokyo Mahallesi varmış. Kore Caddesi ve Tokyo Mahallesi varmış. Size çekimlerime devam edeceğim. Beni bekleyin. Millerimle bunu değerlendirmem lazım. Allah korusun millerime bir şey olursa. Ne yapalım? Psikiyatriste gideceğimize biz de Düsseldorf'a gidiyoruz.

Ya biz bu şarkıyı serviste açardık lisede. Bak burada bağırarak söylerdik. Çıkılmaz. Kendimi lisede serviste hissettim.

Bir gün böyle anlatıyorum. Lisede servisteyken falan diye arkadaşım böyle yaptı. Oha, sen lisede serviste mi gidiyordun? Beni ezikledi. O kadar sinir oldum ki, o kadar gerilmiştim ki. Hani bunu önden söylüyorum. Herhangi bir mesaj görmek istemiyorum bu konuyla ilgili.

servise binmek lisede şeylik oluyor. Nasıl diyeyim? İneklik gibi düşünün. Böyle bir havası var. Sen artık liselisin yani, kitapların elinde, okuldan çıkacaksın. Babam da nefret ediyor. Arkadaşlarla bir yere gidilir edilir, bir şey olur diye önlemini alıyor, servise yazdırıyor. Servisçiyle iletişim halinde bizi eve bindiriyor, gönderiyor, getiriyor. Bu kadar. Hani böyle servise bugün binmeyeyim mi falan dediğin an muhtemelen

Ben de hayatımda bak ne aklıma geldi. Servis, lise servisinde de ne anılarım varmış ya. Şimdi lisede servisteyiz. Bu şarkıyı açıyoruz böyle bağıra bağıra. En büyük havamızda servisin camını açacağız. Şöyle saçımızı falan böyle şey yapıyoruz rüzgarda. Klip çekiyoruz kendi. Bu klip çekme merakım hep varmış benim ya. Neyse uzatıyoruz. Ben de bir gün böyle yine artık karne alınacak falan. Arkadaşlarla şöyle söylüyoruz saçımızı falan dışarı savuruyoruz. Kendi kendimizi bir serviste bir kuduruyoruz. Böyle ışıklara doğru geldik. Tam araba gidecek. İki tane üç tane bir adam böyle çocuklar duruyor bağırdılar. Dediler ki of cennetin yolu bu taraf demek ki. Cennetin yolu burası mı hanımefendi diye bana sordu. Ben hayatımda o kadar laf yemeyi bile bilmiyorum ki. Yani o kadar yoksunum ki bu işten. Çünkü babam beni o kadar tecrit ediyor ki. Bilmiyorum lafınızı. Cennet, ben de şoföre döndüm dedim ki cennet mahallesi ya da cennet sokağı var herhalde. Beyefendi soruyor diye şoför. Şoför dedi ki Allah belanı vermesin. Kapat camı. Ben de diyorum ki ay şoför abi dedim cennet... Tam ışıklardayız göya adama yardım ediyorum. Ya öyle bir hani hiç laf yedin mi Aygül derseniz böyle bir anım var hiç unutamam. Bir de şoför abi de böyle deli bir abiydi. Allah belanı vermesin. Diyorum ki ya adam sokak soruyor bu niye var? Benim uzaylı Zekiye zamanlarım.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 8 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.22 değer kazancıyla 13.860 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.10, euro 53.23'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.411, çeyrek altın 10.872 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Reklam.
11: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Venüs ve Jüpiter bugün Yengeç Burcu'nda buluşuyor dedik. Gökyüzü bazen bize başarıyı değil, kalbimizi hatırlatır. Çünkü hayat yalnızca kazandıklarımızdan ibaret değildir. Bazen kaybettiklerimiz de bizi olmamız gereken yere götürür. Ve belki de hayatın içinde geriye dönüp baktığımızda sizi üzen bazı ayrılıkların, gerçekleşmeyen bazı planların, kaçırdığınızı düşündüğünüz bazı fırsatların aslında hayatın sizi koruma biçimi olduğunu fark edersiniz. Hepimizin hayatında keşke olsaydı dediği hikayeler yok mu? Vardır. Ama yıllar geçer ve bir gün anlarız ki iyi ki olmamış. İyi ki o kapı açılmamış. İyi ki o insan kalmamış hayatınızda. İyi ki o yoldan gitmemişsin. Çünkü kader bazen bize istediklerimizi değil, ihtiyacımız olanı verir. Yengeç Burcu'ndaki bu kavuşum bize merhameti hatırlatıyor aslında. Ama önce kendimize merhamet etmeyi anlatıyor. Yeterince iyi olmadığımızı düşünmemeyi, her şey için kendimizi yargılamamayı anlatıyor. Belki de uzun zamandır başkalarına gösterdiğiniz anlayışı biraz da kendinize göstermenizin zamanı gelmiştir. Ne dersiniz? Hayat çok kısa. Bir gün hepimiz bu dünyadan ayrılacağız. Geriye ne kadar yorulduğumuz değil, ne kadar endişe ettiğimiz değil, ne kadar korktuğumuz hiç değil, ne kadar sevdiğimiz kalacak. Bu yüzden bugün kalbinizi biraz olsun dinleyin bu güzel kavuşum gününde. Kendinizi biraz önceliklendirin, kendinize bir şeyler alın, bir kahve ikram edin. Acele etmeden için gökyüzüne bakın, sevdiğiniz bir insanı arayın, derin bir nefes alın ve kendinize şunu söyleyin. Her şey olması gerektiği zamanda oluyor zaten. Belki bugün bütün cevapları bilmiyorsunuz. Belki hala bazı yaralarınız var. Belki hala bazı korkuları yine taşıyorsunuz, taşıyacaksınız ama hayatın size karşı değil. Sizin için çalıştığını, bu ihtimali hiçbir zaman unutmayın, olur mu? Bazen de şanssızlık sandığınız şeyler bizi gerçek mutluluğa ulaştırır. Venüs ve Jüpiter'in Yengeç Burcu'ndaki bu kavuşumu bize bunu fısıldıyor. Yavaşla kendine iyi davran, geçmişi affet, hayatın seni götürdüğü yere güven. Çünkü bazı mucizeler kapıyı çalarak gelmez, sessizce hayatına yerleşir ve sen dönüp baktığında onların hep orada olduğunu fark edersin ve belki gerçek bolluk daha fazla şeye sahip olmak değil, sahip olduklarının kıymetini görebilmektir.
1: Planeti Ali Çelik sunuyor.

0: Vibe'in de dostlarım.
1: Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Sizlerle olmak çok güzel, çok keyifliydi. Tadını çıkarın hayatınızın, yaşantınızın. Kimseyi beklemeyin. Giden gitti. Yeni sayfalar açın kendinize. Kim ne yaptıysa kendine yaptı. Olması gereken zaten olması gerektiği zamanda olacak. Siz sadece layığıyla güzel, nezaketli, iyi bir insan olarak kalmaya ve yaşamaya devam edin. Onun dışında zaten Allah sizin için en güzelini önünüze getirecek. Şüpheniz olmasın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.

0: olmaz.
1: Kara bahtım çok yaralı, zor günde vardın hani ne?
0: Bazı insanların hayatında onu beklemeler vardır. İnşallah yoktur ama bazı da söylenir.

0: günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda trendin aşağı yönlü hareket ettiğinin altını çizerek, savaş bitince enflasyonda olumlu etkileri göreceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO zirvesinin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldıklarını açıkladı. CHP'de kurultay süreci başlıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu mecliste grup toplantısını gerçekleştirecek, tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı. Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir çelik fabrikasında işçilerin üstüne erimiş demir dökülmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
1: Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
2: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şimal.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili.
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
6: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: Günaydın, iyi sabahlar. 9 Haziran Salı gününde Radyo D'de yine buluştuk. Harika parçalarla gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Bu saatin açılışını Dağılıyorum Olaysız ve Mabel Matiz'le yaptık. Yakın zamanda bir Avrupa turnesi gerçekleştirdi ve yine 2026 yazında konserleriyle, hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Az sonra yine harika bir parçayla geri döneceğiz, ayrılmayın.
1: Reklam. Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

Gençler ve Türk toplumunda romantik ilişkilerde bağlılık, kıskançlık ve koruyuculuk duygularının birçok Batı ülkelerine göre daha yoğun yaşanabildiğini ortaya çıkarmışlar. Özellikle Türk erkeklerinin ilişkilerde duygusal kıskançlığı daha güçlü hissedebildiğini ve partnerlerini kaybetme korkusuna daha yoğun tepki verebildiğini belirtiyor bu araştırma. Yani bazen neredesin mesajının arkasında sadece merak olmayabilir diyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum açıkçası. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Mürgedik Radyo'da dinledik. Birazdan Kalpsiz Bir Serseri canlı versiyonuyla Simge ile burada olacak. Çok daha fazlası için de Radyo'da kalmaya devam edin. Radyo'da.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Kutup ayılarının kürklerindeki tüylerin içi boş ve şeffaftır. Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Simge, kalpsiz bir serseri.

0: reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bankam Tombank kartıma değil. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den Doldur Kazan'a

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden, gerçek müziğin hazzını doya doya birlikte yaşıyoruz ve yeni programımız Sahne hafta içi her gün 22-24 arası burada Radyo D'de sizinle buluşuyor. Bu akşam da Sahne yine Radyo D'de olacak, kaçırmayın.
1: Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de şimdi bir kez daha kazanma zamanı. İzmir yazına damga vuracak festival geliyor. Karşıyaka Gondol Park Müzik Festivali 12, 13 ve 14 Haziran'da müziğin, eğlencenin ve yaşamın kalbini bir araya getiriyor. Muhteşem konserler, enerjisi yüksek sahneler, dans, kahve ve gurme lezzetler, yoga ve fitness aktiviteleri, sanat atölyeleri ve tasarım standlarıyla dolu 3 muhteşem gün sizi bekliyor. Şöyle bir konserlere baktım neler var diye. 12 Haziran'da Sena Şener, Fondip, Serkan Aras, 13 Haziran'da Gripin, Afra, The Gaffers ve 14 Haziran'da da Yüksek Sadakat, Mavi Gri ve Beyefendi'yi izleme şansını yakalayabilirsiniz. Biletler Bu Bilet ve BiletX'te ama şu anda elimde 3 çifte vereceğim davetiye var. Kazanmak için yapmanız gereken soracağım soruya doğru cevap vermek ve bana WhatsApp hattımız üzerinden ilk ulaşanlardan biri olmak. Çok basit bir soru. Dünya Kupası'nda A Milli Futbol takımımız ilk maçını hangi ülkeyle yapacak? Doğru cevabı biliyorsanız 0549-204-0104 0549-204-0104'ten adınızı, soyadınızı ve doğru cevabı bana ulaştırmayı unutmayın. Herkese bol şans.

0: Yakın geçmişten parçası Mühürlü Kaderimle Nev Radyo'da konuğumuz oldu. Birazdan Aleyna Tilki burada olacak. Oyuncak gibiyle geri döneceğiz. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi 13.902 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.12, euro 53.23'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.399, çeyrek altın 10.852 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, oyuncak gibi.
3: Değil bakışın yeter, kanarım inan teşhir içinde.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 850 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank kartım adı. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Reklam.

Instagram ve Facebook'ta kısa video izleme deneyimi önümüzdeki günlerde değişiyor. Meta Reels için Series özelliğini test etmeye başladı. Bu özellikle içerik üreticileri aynı konu etrafındaki videolarını bir araya getirerek adeta mini diziler oluşturabilecekler. Yemek tariflerinden teknoloji içeriklerine kadar birçok konu artık bölümler halinde takip edilebilecek. Üstelik izleyiciler videoları sırayla da izleyebilecek ve kaldıkları yerden de devam edebileceklermiş. Bu yeni hamle ile birlikte kullanıcıları platformda daha uzun süre tutmayı hedefliyormuş Meta ve kısa videolarda bölümlü içerik dönemi de başlıyor diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde böyle artık platformlar dışında sosyal medyadan da dizileri takip edeceğiz. Kısa da olsa izleyeceğiz diye düşünüyorum. Bu arada unutmayın, bizi sosyal medya üzerinden hala takibi almadıysanız radyod.com'dan tüm sosyal medya hesaplarımız sizi bekliyor. Mutlaka takibi alın. Yarışmalar için sürprizlere de hazırlıklı olun.

2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor ve 4 yılın sonunda hasret bitiyor. Kuzey Amerika'da sahneye çıkıyor Dünya Kupası ve Amerika, Meksika, Kanada üçlüsünde 48 milli takım kupa için bir araya geliyor. Ve son dönemde de özellikle ülkelerin ülkeye girişiyle alakalı, Amerika'ya girişiyle alakalı olumsuz şeyler çok fazla duyuyoruz. Gelişmeleri biz yine her sabah sizinle buluşturacağız ve her akşam sizinle buluşturacağız. 11 Haziran 19 Temmuz arası kupa heyecanını birlikte yaşayacağız. Hafta içi her gün sabah 7'de ve akşam 19'da D-Smart Spor ekibiyle birlikte Dünya Kupası heyecanı burada Radyo D'de olacak. İlk maçımıza bakıyorum hemen, 14 Haziran'da Avustralya karşısında olacak ve pazar günü, yanılmıyorsam pazar günü, ilk heyecanla birlikte Dünya Kupası'nı burada Radyo D'de sizin için yorumlayacağız. Kaçırmayın.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: 2026 yılının ilk 22 haftalık döneminde Türkiye'de sinema salonlarında toplam 12.7 milyon seyirci film izledi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 12.1 milyon seviyesindeydi. Böylece yılın yaklaşık ilk 5 aylık döneminde toplam seyirci sayısında %5'lik artış kaydedildi. Toplam seyirci sayısındaki bu artışta özellikle yabancı filmlerin performansı belirleyici oldu. Cevriye müzikali, Beyoğlu'nun arka sokaklarında geçen çarpıcı hikaye, aşkı, tutkuyu, hayatta kalma mücadelesini ve kadınların sesini sahneye taşıyan güçlü bir anlatı sunuyor. Kadının varlık savaşını anlatan müzikal, kadının varoluşunu yok sayanlara karşı yükselen seslere ve görmezden gelinen hayatlara dokunmaya geliyor. Deniz Seki ve Melek Mosso'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı Cevriye müzikali, 10 Haziran'da Sancaktepe sahnede saat 20'de izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Fel, Bir Güldün.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Emre Fel ve Bir Güldün'le yeni saatin açılışını yaptık. Uzun bir süre Top 20'nin zirvesinde de yer almayı başarmıştı. Ve bakalım önümüzdeki dönemde tekrar zirveyi ele geçirecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Cumartesi saat 15'te Top 20'yi kaçırmayın. Ben Aykut Balcı. Yeni saatte de yine harika parçalar burada Radyo D'de gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Bu kez Ceylan Ertem konuğumuz oluyor. Bir Gülü Sevdim şimdi Radyo D'de.

günün ilginç haberlerinden bir diğeri için şimdi sizi İngiltere'ye götürüyorum. Futbol tarihinde belki de en ilginç asistlerden biri İngiltere'den geldi. Arsenal 40 çift futbolcu çorabını eşeklere bağışladığını açıkladı. Yanlış duymadınız. Hayvan refahı kuruluşu Red Wings'e gönderilen çoraplar enfeksiyon riski taşıyan eşeklerin bacaklarını korumak için kullanılacakmış. Kuruluşun yetkilileri bu bağışı bugüne kadar aldığımız en sıra dışı yardımlardan biri sözleriyle değerlendirmişler. Ve görünen o ki Arsenal'in çorapları bu kez sahada değil, ahırda oyunun gidişatını değiştirecek gibi gözüküyor. Peki, sonunu çok bağlayamadım ama olsun. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Söyle canım dinledik ve Erol Evgin bize eşlik etti. Onu uğurladık. Az sonra Emircan İrek burada olacak. Boylu boyuncayla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Araç kullanırken görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanmak yasaktır. Sürücünün yolu net şekilde görebilmesi gerekir. Görüş alanının daralması kazalara yol açabilir. Bu nedenle cam düzenlemeleri mevzuata uygun olmalıdır. Şansa kalmaz
1: işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D. Radyo D. Top 20.
4: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
3: Radyo D. Top 20. 104'te
4: Radyo D. Radyo D'de birazdan Emircan İrek boylu boyunca.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Boylu Boyunca ve Emircan İrek Radyo D'de bizimle buluştu. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan DJ Bay Bora'nın mixlediği yaklaşık 6 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

0: kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Dünyayı etkileyen El Niño hava olayı yeniden gündemde. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre önümüzdeki aylarda El Niño'nun başlama ihtimali %80'e ulaşmış ve uzmanlar bu yeni sıcaklık rekorlarını beraberinde getirebileceğini belirtiyorlar. El Niño'nun bazı bölgelerde kuraklık, bazı bölgelerde ise aşırı yağış ve sel riskini arttırması bekleniyor demişler. Bu nedenle de hepimizi ilgili kurumları erken hazırlık çağrısıyla uyarıyorlar. Yaz aylarında sadece termometreler değil, klimada yine klima faturaları da yine rekor kıracak gibi gözüküyor. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ayrıntıları yine saat başlarında, hava durumu ve çok daha fazlasını haber merkezimizden de takip edebilirsiniz.

0: Yakın Geçmişten parçası günün birinde ve Göksel Radyo D'de konuğumuz oldu. Az sonra Aşk Dansı'yla Sezen Aksu burada olacak. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.831 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.11, euro 53.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.427, çeyrek altın 10.898 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Radyo D'de birazdan Sezen Aksu Aşk Dansı.

0: Biz her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz.

Sezen Aksu Radyo'daydı, bizimle buluştu. Bir kez daha keyifli dakikalar. Aykut Balcı ben, gün ortasına doğru ilerlerken son dönemin güzel işbirliklerinden biri Melis Vis ve Ayna Tırtıl'la şimdi Radyo D'de.

Nis'teki Radyo D'de dinledik, onu hatırlayacaksınız. Stüdyo D'de de konuk etmiştik. Kaçırdıysanız radyod.com'dan podcastler bölümüne bekliyoruz sizi. YouTube sayfamızda da görüntülü bir şekilde izleyebilirsiniz. Ben Aykut Balcı, yarın çarşamba gününde saat 10'da yine burada Radyo D'de buluşacağız. Gün içerisinde yine kazanmak için bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Herkese çok güzel bir salı günü diliyorum. Ben giderken Serseri Serseri ile Tuğba Özerk şimdi Radyo D'de.

0: dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. DAB Plus. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin. İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D.
1: DAB Plus.
0: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Honey.

0: Şakası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve işbank.com.tr'de.
0: Benim bankam iş bankası.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Melike Şahin ve Seda Erciyes. Sev seveceksen. Sev.

0: biz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
6: Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada Denizbank burada.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.906 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.11, euro 53.34'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.424, çeyrek altın 10.890 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Ankara Ekos beni al.

0: Evlen.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: 2026 yılının ilk 22 haftalık döneminde Türkiye'de sinema salonlarında toplam 12.7 milyon seyirci film izledi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 12.1 milyon seviyesindeydi. Böylece yılın yaklaşık ilk 5 aylık döneminde toplam seyirci sayısında %5'lik artış kaydedildi. Toplam seyirci sayısındaki bu artışta özellikle yabancı filmlerin performansı belirleyici oldu. Cevriye müzikali, Beyoğlu'nun arka sokaklarında geçen çarpıcı hikaye, aşkı, tutkuyu, hayatta kalma mücadelesini ve kadınların sesini sahneye taşıyan güçlü bir anlatı sunuyor. Kadının varlık savaşını anlatan müzikal, kadının varoluşunu yok sayanlara karşı yükselen seslere ve görmezden gelinen hayatlara dokunmaya geliyor. Deniz Seki ve Melek Mosso'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı Cevriye müzikali, 10 Haziran'da Sancaktepe sahnede saat 20'de izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Pilot Garaj Shop'a Expertise. Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de. Dream TV'de.

sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Semicek, üzülmedim ki.

0: Herkes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.925 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.11, euro 53.36'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.426, çeyrek altın 10.897 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo T'de birazdan Mabel Matiz, dağılıyorum olaysız.
4: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Ekranların soluksuz takip edilen dizisi Eşref Rüya, unutulmayacak bir bölümle finale yürüyor.
1: Ben muhtemelen bu gece burada öleceğim.
2: Korkmuyorum. Uzun zamandır hazırım buna.
1: Sen ve ben, neyin varsa al gel.
3: Neyin varsa almaya geleceğim Eşref.
4: Biz babanla hep bu parka gelirdik. Dertleşirdik, sarılırdık. Kavga da ederdik ama birbirimizden vazgeçmezdik.
0: Bu dünyadan bir Eşref geçti.
1: Pekal, bir kere sever.
0: Eşref Rüya, final bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
5: Radyo D'de birazdan. Aleyna Tilki, oyuncak gibi.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

Sırtın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafikte yarış yapmak yasaktır. Bu davranış hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için tehlikelidir. Aşırı hız kazalara neden olabilir. Trafik kurallarına uyulması zorunludur. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: simge, kalpsiz bir serseri.
1: Saklama korkup da sevgeni ben gibi. Baksana şansıma.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
7: Radyo T.
8: Kamu spotu.
9: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Emre Fel, bir güldün.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Bankam Bank kartım hadi. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: 2026 yılının ilk 22 haftalık döneminde Türkiye'de sinema salonlarında toplam 12.7 milyon seyirci film izledi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 12.1 milyon seviyesindeydi. Böylece yılın yaklaşık ilk 5 aylık döneminde toplam seyirci sayısında %5'lik artış kaydedildi. Toplam seyirci sayısındaki bu artışta özellikle yabancı filmlerin performansı belirleyici oldu. Cevriye müzikali, Beyoğlu'nun arka sokaklarında geçen çarpıcı hikaye, aşkı, tutkuyu, hayatta kalma mücadelesini ve kadınların sesini sahneye taşıyan güçlü bir anlatı sunuyor. Kadının varlık savaşını anlatan müzikal, kadının varoluşunu yok sayanlara karşı yükselen seslere ve görmezden gelinen hayatlara dokunmaya geliyor. Deniz Seki ve Melek Mosso'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı Cevriye müzikali, 10 Haziran'da Sancaktepe sahnede saat 20'de izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo D.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin, İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Sezen Aksu, Aşk Dansı.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Tschüss.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapan astronotların boyu yaklaşık %3 artar. Yani 180 santimetre boyundaki bir astronot yaklaşık 5 santimetre uzar. Çünkü dünya üzerinde omurgadaki diskler yer çekimi etkisiyle bu durum gözlenmez.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo T. Radyo T'de biraz daha. Ceylan Ertem, Bir Gülü Sev.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofisimizde.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.833 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.11, euro 53.40'tan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.434, çeyrek altın 10.911 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
2: bankayız, Halkbank. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

0: reklam.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Ankara Ekos. Beni al.

0: Hazırlığı afiyetle.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Pilot garaj oto ekspertiz.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Radyo D. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halk Bank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi 13.760 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.11, euro 53.41'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.421, çeyrek altın 10.889 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de parantez açan Erdoğan, süreç bir devlet vizyonudur dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında sert çıkış yaptı. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz, partiyi kirlilikten arındıracağım dedi. Ankara merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı. 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ukrayna'nın Zaporijya kentinde yerel kaynaklara göre Rusya'ya ait bir İHA'nın otobüs durağına çarpması sonucu sivil alan hedef alındı. Saldırıda iki kadın hayatını kaybederken 5'i çocuk olmak üzere 24 kişi yaralandı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 29 artarak 3666'ya yükseldi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir parçalı ve az bulutlu 34, Adana parçalı ve az bulutlu 31, Samsun parçalı bulutlu 26, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 35 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
2: Ekranların soluksuz takip edilen dizisi Eşref Rüya unutulmayacak bir bölümle finale yürüyor.
3: Ben muhtemelen bu gece burada öleceğim. Korkmuyorum. Uzun zamandır hazırım buna. Sen ve ben neyin varsa al gel.
4: Neyin varsa almaya geleceğim Eşref.
5: Biz babanla hep bu parka gelirdik. Dertleşirdik, sarılırdık. Kavga da ederdik ama birbirimizden vazgeçmezdik.
2: Bu dünyadan bir Eşref geçti.
3: Pekal, bir kere sever.
2: Eşref Rüya final bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Reklam.
7: ETS yaz fırsatları başladı.
8: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz tatili.
7: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
6: Reklam.
9: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.

0: atar. İmpaklarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız çocuklar. Harikasınız. Uzatmadan bitir. Kupayı al bitir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

söylenecek her şeyi söylemişiz. Herkes hoş geldi, hoş geldi, hoş geldi, hoş geldi. Ne güzel işte, yıllardır söylüyoruz. Yani insanoğlu kafayı oynatmış, bu bir gerçek. Bir kanıya falan da varamıyor ayrıca. Evet, sıkıntı büyük. O yüzden efendim radyo güzel, müzik güzel, eğlence güzel. İnsanı iyileştiren şeyler güzel. Diğer her şey tükaka olmuş durumda, söyleyeyim. O yüzden geliyorsunuz radyoya, bu müzik kutusuna. Sizinle birlikte kafayı oynatanlarla vücudu göbeği oynatıyoruz efendim. Evet. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Eğlenmek isteyenleri, mutlu olmak isteyenleri bekliyoruz efendim. Ve hemen şöyle bir Instagram'ımı da açayım. Instagram İrfan Boşluk Aslanhan adresimiz, biliyorsunuz yani yıllar oldu değil mi? Da ateş eden hesabım var orada. Benim bugün artık yeni şarkımızı ilan ettik. Gördünüz mü? Baktınız mı hikayelere? Hey da da.

Efendim sevinenleri, değilirenleri, özleyenleri şöyle alalım. Radyo D'nin aile salonu da var. Bekarlara bölümü de var. Efendim. Nereye dahil olmak istiyorsanız. Bakın oraya Instagram'a yazdım. Dedim ki sevgilimle bir sürü sözler, melodilerle bu hayata hatıralar bırakmak için yola çıktık. Bir 2-3 yıldır böyle bir yandan müzik üretiyoruz falan. O sırada ne oldu? Biz tabii planlar yaparken hayat bize başka planlar yaptı. Bebeğimiz geldi. Tabii Anelya bebeğin de böyle geleceğini öğrenince işte bu hayatın yaptığı plana katıldık. Sonra da erteledik her şeyi, rafa kaldırdık projeleri falan. Ama şimdi adım adım büyüyorken ona hatıra bırakacağımız bu şarkılardan ilkini. Yani 3-4 tane cepte duruyor. Mecburu bu cuma günü efendim sizlerle buluşturuyoruz. Onu ilan ettik. Sözlerini çok seveceksiniz. Sözler aşkım kapışmak ve Esat Fidan. Yaşıyoruz mecbur diyor. Bu kadar diyeyim zaten anladınız anlayacağınızı. Bitiyoruz mecbur diyor. Bazı şeyler böyle mecburen yapılır ya. İşte onların üzerine yazılmış bir şarkı efendim. Yaşıyoruz mecbur. Bitmek istemiyoruz ama mecburen bitiyoruz yani. Hani hayat öyle bir şey olmuş durumda. Ben de isterdim. Bugün gördüm 76 yaşındaki Profesör Doktor Şener Üşümezsoy hocamız göğüs kaslarını gösteriyor, vücut yapmış onu gösteriyor falan. Ya dedim ki Allah Allah ya, değil mi, ne mecburiyeti var adamın? Ama adam öyle mutlu yani. Ben de o kıvama gelmek istiyorum, böyle kas yapayım onu göstereyim bilmem ne. Yahu yıllarca kasımız vardı, gösteremedik bile biz ya. Bu nedir ya? Ama işte bu başka bir seviye, başka bir rahatlık. 76 yaşındaki Şener Üşümezsoy'un kaslarını bugün sosyal medya izledi. En çok izlenenlerde var vallahi billahi. Dedim ki herhalde insanlar başka şey istemiyorlar yani. Olumsuz, kavga, gürültü. Artık mutlu olmak istiyorlar yani. Çünkü mecburen yaşıyoruz yani. Evet. O şarkımız da mecburen yaşayanların şarkısı. Bu cuma günü çıkıyor sevgili dinleyenler. Evet. Bakalım çılgınlar burada mısınız? Efendim hayatımın filmi Çılgın Dershane. Bakalım sizlerin çılgınlıkları nasılmış bugün? Hani çılgınlar burada mı?

0: Ver çılgın mesajlarınızı bize 0549-204-0104'e atıyorsunuz. Bugün mesela hayatın güzelliklerini kaçırıyoruz. Niye? Mecbur yaşamaktan. İstanbul'da deniz böyle turkuaz rengine dönüşmüş. Şimdi bugün o İstanbul'un ardından Bartın'da deniz turkuaz rengine bürünmüş. Doğa böyle bize güzellikler sunuyor. Ya farkında değiliz. Kim gidiyor şu turkuaz boyalı denizin üstünde bir geziyor ya, Allah'ını sever. Ama ya mecburen çalışmak zorundayız. Mecburen işe gitmek zorundayız. Mecburen yaşamak zorundayız. Bu nedir ya? Bugün gerçekten muazzammış denizler. Resmen doğa bir şölen sunuyor bize. Gidip keyfini çıkaramıyoruz ya. Bu nedir arkadaşlar? Yok orada butlanı, yok orada şutlanı, bilmem nesi. Hayat böyle gider mi ya? Bak ne güzel turkuaz olmuş denizlerimiz, görmüyoruz ya. Hey Allah'ım ya.
1: İrfan ne Kasım'dan bahsediyorsun sen ya?
0: Ne diyor bu ya?
1: Kasım'da aşk başkadır. İrfan Google Maps'ten baktım, rengi aynı gözüküyor.
0: Hafta sonu İstanbul'da öyleymiş. Bugün Bartın'da turkuaza dönmüş deniz. Bu böyle parça parça doğa bize bir güzellik sunuyor. Farkında mısınız diyor. Bir kaş göz yapıyor doğa, söyleyeyim yani. Vallahi. Ama neyin işareti turkuaz olması?
2: İrfan. İyi bayramlar İrfan.
0: İyi bayramlar.
2: Hoş geldin yayına.
0: Canım benim, hoş bulduk.
3: İrfan'ım hoş geldin, iyi yayınlar.
0: Canım. Evet, kucaklaşıyoruz dinleyiciyle şimdi. 0549-204-0104'te. Böyle insanın böyle sizi kucaklayası geliyor böyle.
3: İrfan'ım hoş geldin, iyi
0: Sen de canım benim.
4: Hoş geldin. Biz sabahtan beri çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kafemize gelip giden sağ olsun eksik olmadı. Hani bir influencer gelip bizi tanıtacak demiştik ya.
0: Evet.
4: Çok iyi tanıtmış. Ona teşekkür ediyoruz.
0: Öyle mi? Vay güzel. Akın akın insanlar o kafeye mi koşuyor? Güzel. Bana da bir yollayın orayı yahu. Yolumuzun üstü müdür acaba?
2: İrfan abi beni de kucaklayabilirsin. Yani istediğin şeyleri yapabilirsin bana abi. Hoş geldin.
0: İşte sevgili dinleyenler, 46 raporunu alan dinleyicilerimizden kendisi bu kıvamda artık. Dinleyiciler bu kıvamda. Gerçekten bu kıvamdalar. Buyursunuz.
3: Abi şu kapalı havada çıldırmamak mümkün mü ya? Yani bu nasıl bir hava ben anlamadım. O kadar kapalı ki ne yağmur ya, bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor, havanın da ne yaptığı belli değil. Sevgilisinden ayrılmış, depresyona girmiş bir insana benziyor vallahi hava.

Bak dinleyicimiz diyor ki İrfancı benim de hep canım huzur çekiyor. Yani şey böyle hani aş erir gibi böyle aş erer gibi huzur aş eriyoruz. Yani bütün insanlık vallahi ya.

0: sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Şşt şşt sakin ol sinirlerine.
1: Ölümlü dünya be, ölümlü be.
2: Ölümlü dünya, ölümlü insan.
1: Bak size bir şey anlatacağım. Dün gece anne Elia biraz şeye alıştı. Annesinin yanında uyumaya alıştı. Yatağında olduğu zaman ayılıyor. Hemen şey uyanıyor falan. Ben de böyle pis yatarım. Sağım solum belli değil. Yani gece bacağım kiminin ağzına girmişliği var yani. O dedim ki kıza şey yapmayayım bir yatağımda. Yerimi verdim anne Elia'ya. Ben salonda yattım. Hikayeye bak. Tabii ben yastık mastıksız yatmışım. Sabah kalktım tutuldum. Yemin ediyor havlular ısıtıyor Mira. Şu an yemin ediyorum sola dönemiyorum şu an. Hayat bu efendim. Ama yayına geldim mesela. Bir an unutmuşum bak şeyi, ağrıyı. Bak Mira yazmış boynun nasıl diye. Ya işte hayat böyle.
3: İrfancığım mikroskopik canlılar ve planktonlar yüzünden turkuaz oluyor. Onlar artıyor, çoğalıyor. O yüzden bize de öyle gözüküyorlarmış.
1: Ya
3: ama bravo. Zararı yok.
1: Hmm, güzel, iyi zararı.
3: Renk her yerde var.
1: Efendim bilim adamımız Ahmet Bey açıklamasını yaptı. Rahat olabiliriz.
4: Abi bu havalarda insan sevdiğiyle beraber iletişip şöyle doğanın tadını çıkarması gerekiyor.
1: Değil mi?
4: Öyle yapmak gerekiyor ama hayat koşulları abi sana buna izin vermiyor işte. Burada işte bu hayatın zehirli olduğunu anlayabiliyorsun abi.
1: Ya.

0: Efendim iki tane konu açacağım bugün. İlk bir giriş konumuzu şöyle yapalım. Dikkat ederim. Neye dikkat edersiniz bu hayatta? Böyle hani dikkat ettiğiniz böyle saçma sapan küçük şeyler de olabilir. 0549-204-0104'e dikkat ederim deyin. Bana bir yollayın. Yani kiminin laflarına dikkat edersiniz, o laflar nedir? Kiminin kıyafetine, kiminin işte saçını ne tarafa taradığına, kiminin işte elini kolunu nereye koymasına, yani neye dikkat ediyorsunuz? Tırnaklarını mı keser birisi, ona mı bakarsın? Yer mi tırnağını, ona mı bakarsın? Neye dikkat edersiniz efendim? Bir insanda, karşı cinste olabilir. Ne bileyim, arkadaş seçiminde neye dikkat edersin? Hangi özelliklere dikkat edersin? İlk giriş konumuz programa dikkat ederim. Bakalım bugün bir farkındalık yaratalım. Kim neye dikkat ediyor? Biz acaba ona bak hiç dikkat etmemiştim. Böyle bir şey de varmış diyebilirsiniz. 0549-204-0104'e dikkat ederimle alakalı mesajlar gönderiyorsunuz. Tamam mı? Anlaştık mı arkadaşlar?
1: İrfan abi, ben senin deli gibi yattığını bilirim abi. Nereden biliyorsun diye sorma abi.
0: Nereden biliyorsun? Yayında anlatıyorum şimdi. Ya ben gerçekten çok pis yatıyorum ya. Bütün kuzenlerimi falan sakat bırakıyordum yani. Hani vallahi... Çok fena, çok fena yani. O yüzden bu gece öyle bir salon sefası yapayım derken cefası ağır çıktı yani. Vallahi bilirim.
2: Evet İrfan, genelde 5 Levent'ten sonraki radara çok dikkat ederim.
0: Oo güzel. Şimdi reklama doğru gidiyorum. Bakın ilginç şeyler istiyorum böyle. Saçma sapan, komik. Ya buna da dikkat edilir mi ya kardeşim falan. Ya ne bileyim, bir şeyi tartarken neye dikkat edersiniz? Sizden bekliyorum efendim. Şimdi reklama doğru hemen şöyle bir makinayı oraya doğru sürelim arkadaşlar. Değil miyiz bugün de ya? Ha? 0549-204-0104'e delirdiğiniz, içinizi rahatlattığınız, makinaya doğru püskürttüğünüz içinizi mesajları istiyorum efendim.

0: ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl. Sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Trafik kazası meydana geldiğinde sürücüler olay yerini terk etmemelidir. Yaralı varsa yardım çağrılmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Olay yerini terk etmek suçtur. Trafik güvenliği açısından sorumluluk gerektirir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
3: Reklam. Benim bankam İş Bankası.
4: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntı

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Hazırla afiyet de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo.

0: Sevgili İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Merhaba.

0: olacak.
1: Ben şu an yanıyorum zaten. Ya sevgili dinleyenler, Nisa Hanım. Şu an yaktım beni Nisa şu an. Bu dedim ya, boynum yastıksız yattığım için fena diye bir krem var. İyi gelir diye Mira vermişti. Dedim zamanım yok, radyoda süreriz. Nisa Hanım da rica ettim, dedim bunu boynuma sürer misin? Ben biraz fazla basınca çok fena krem fışkırdı. Oradan şimdi sürdük onu mesela boynuma, sırtıma. Şu an yanıyor yani, Adana yanıyor şu an. Sanki oturduğum sandalye değil, ben bildiğin fırının, hani ekmek fırınında böyle hani ocaklar var ya, alevler çıkıyor, onun üstünde oturuyormuşum gibi. Yani şu an sırtımda bir şey kaynıyor fokur fokur. Yanar mıyım acaba, ne olur? Efendim, şimdi biliyorsunuz radyomuz, biz Dünya Kupası'na doğru giderken size sürpriz yayınlar hazırlıyor falan. Ama onunla birlikte hepimiz biliyorsunuz Dünya Kupası işine sardık. Zaten her seferinde de böyleyizdir. Ama bu sene başka bir heyecan oldu. İnsanlar böyle mutlu olacak da alanlar da arıyorlar. Dünya Kupası hepimize çok iyi gelecek o yüzden. 24 yıl sonra yine o hissi yaşayacağız. Hani biz de varız dediğimiz Türkiye sahada olacak ya. O yüzden çok önemli bu sefer. Şimdi bakarsanız herkes kadrolarını konuşuyor. İşte kim formda, kim eksik. Biz de bakıyoruz. Özellikle de hani bunu bir toplu toplu böyle okumak lazım. Ben de sevgili dinleyenler, tam bugün duydum. Milliyet Dünya Kupası için özel bir rehber hazırlıyormuş. İçinde işte bizim hikaye var. 2002'den bugüne de hani bu jenerasyon ne yapar, ne eder? Birçok detay var. Bir yandan da dünya tarafı var. Hani kim favori, kim sürpriz, hangi oyuncu bu sene bu kupada patlar, hepsi var. Bir de sadece bilgi değil, yani bildiğim bu işin içinden insanlar yorumlamış. Yani mesleği bu olan insanlar yorumlamış. Önemli bir kadro oluşturulmuş. Ben turnuva başlamadan önce buna bakacağım. Siz de yarın Milliyet de veriyor. Yarın Milliyet alabilirsiniz. Milliyet'ten hediye bu. Alın, kenara koyun sevgili dinleyenler. Dünya Kupası rehberimiz Milliyet'ten.
2: Ben güzelden anlarım.
1: Vallahi yanıyorum. Yanıyorum.

0: Bak dikkat ederim diyor uyku düzenime. O bana dikkat etmese de diyor. Ben dikkat ederim. Önemli. Vücudun tabii şarj olması. İrfan biliyor musun dışarıda telefon asla kullanmam diyor. Dikkat ederim bu konuda. Niye elinizden alıp çalarlar falan diye mi? Hani yurt dışında var o muhabbet ya. Çok tatlısın çok. Telefonu elinden çalıyorlar yani bir yerde böyle hani cebinden mebinden dedi geliyor elinden alıyor. Böyle. Bak paralı yollarla alakalı dikkat etmemiz gereken bir şey. Buyursunlar.
1: İrfan ben her şeye dikkat ederim hatta araştırırım böyle belgeleriyle falan yani böyle çok ciddi emek harcarım böyle bir şeylere.
0: Evet.
1: Mesela ülkece bizi kandırıyor hiç hayatın boyunca paralı yola girdin mi İrfan?
0: Hı.
1: Bak. Sağa sola baktın mı hiç para gördün mü? Yok. insanları kandırıyorlar abi. Kandırıyorlar resmen ya.
0: Ya tabii. Paralı yolsa yani niye sağda solda para bulamıyoruz biz o yolda? Bak bundan sonra dikkatli. Belki var biz bakmıyoruz sağa sola yani. Evet. Dikkatli bakanlar buluyor parayı. Biz de diyoruz bu insanlar parayı nereden buluyorlar diyor. Evet. Çünkü dikkatliler sağa sola bakıyorlar. Biz para yolda sağa sola bakma basıp gidiyoruz ya. Bundan sonra sevgili dinleyenler paralı yola giriyorsunuz. Sağa sola bakın paranızı bulun orada. Orayı parayı bulun artık.
1: Artık dikkat ettiğim bir ikinci husus da İrfan. Arabayı D'ye alıyorsam radyoyu da D'ye alıyorum. Burada da sana yürüdüm.
0: Harikasın sen. Yürü be Ahmet be.

0: Keltoşuma dikkat ediyorum diyor. Saçı çıkacak mı bekliyorum demiş. Hanımefendi her gün bakıyor musunuz bunun saçı ne zaman çıkacak diye? Çim adam mı kardeşim o ya?
1: Vallahi 41 kere maşallah, nazar değmez inşallah.
0: Bir video var, neymiş? Sevda Güney hanımefendi video göndermiş, bir açalım bakalım. Sevda Hanım neresi burası? Geçmiş olsun, bir yerde bir kaza olmuş, onun videosunu yollamış. Ses gelmiyor, onu bir de yazar mısınız? İyi yayınlar. Üst komşum arada balkonda kuşlara ekmek koyuyorum diye deliriyor. Neymiş o kuşlar ayaklarıyla ekmeğe basıp sonra da onun demirlerine konup kirletiyormuş. Ekmek gördüğü anda çıldırıyor. Artık koymamaya dikkat ediyorum diyor. Ayşegül. Ay ne olmuş, kuşların ayaklarındaki ekmek bunun demirini mi kirletiyormuş? Bakar mısınız sevgili dinleyenler? Bu paralı yol olayı çok iyiydi diyor dinleyiciler. Biz de bir dikkat edeceğiz ona. Evet. İrfan abi selamlar. Nasılsın? Şu Ahmet Bey söyler misin? Bu zeka seviyesini ve espri kabiliyetini kimden almış? Ahmetciğim artık açıkla yahu şunu. Bakalım, sağlıklı yaşama işim gereği dikkat ederim demiş. İşiniz ne? Spor yapıyorsunuz herhalde. Pekala, ne var? Bir de şu hayatta şuna dikkat ederim. Bir şey soracağım diye başlayıp yarım saat süren sohbetlere çok dikkat ediyorum diyor. Kahve içmeme mecbur dikkat ediyorum artık. Yaş 40. 40'ta ol ne diyor? Taşikardi. O ne demek? Taşikardi yazar gibi onun. Belli bir yaştan sonra kahve de çarpıntı yapar, onu yapar, bunu yapar. Çok önemli şeyler bunlar. Tabii. Buyursunlar efendim. Siz ne?
2: Hava nerelerdeymiş? İzmir yanıyor İrfan. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk gidiyorum. Canım benim. Sağ ol. Zuhal'cığım sen neye dikkat ediyorsun canım benim?
3: İrfan'ım her şeye o kadar dikkat ederim ki. Karşımdaki kişiyi kırmamaya, üzmemeye, ince düşünmeye, asla kötü konuşmamaya, yere çöp atmamaya, kimsenin hakkını yememeye, iyi bir insan olmaya gerçekten çok dikkat ediyorum. Bravo. Ya. Ve çocuklarımı iyi yetiştirmeye dikkat ediyorum.
0: Helal olsun. En önemlisi de o, doğru söylüyorsunuz. İrfan'cığım ikinci evliliğimde dikkat ettiğim şeyleri burada yazsam programın yetmez demiş dinleyiciler. Ders olmuş birincidekiler herhalde değil mi? Ya. Ama ders çıkartmış olmak çok kıymetli. Bak ikinci evliliğimde dikkat ettiğim şeyleri burada yazsam program yetmez diyor. Bak. Çok önemli. Pekala, o zaman bunları da konuşalım. İlk ilişkinizde yaptığınız hataları, şimdi dikkat ettiğiniz şeyler. Bak bunlar ilk evliliğinizde yaptığınız, ikincide dikkat ettiğiniz şeyler. Murat Bey mesaj atmış, diyor ki paralı yolda parayı bulmak için acele edeyim derken ceza yedik. Yani paradan olduk.

Ya bu kadar da dikkat edilmez ama ya. Bak bir hanımefendi diyor ki sabah tartıya çıkarken kafamdaki tokayı bile çıkartıyorum, öyle dikkat ediyorum. Gramaj hesabı yapıyor hanımlar, yemin ediyorum. Gram gram zayıflıyorsunuz değil mi? Gram gram. Vallahi. Ne laf vardı? Neye sürülecek gram akıl yok? Neydi o? Hanımlar siz de dikkat ediyor musunuz bu hanımefendi gibi? Sabah tartıya çıkarken kafanızdaki tokayı bile çıkartıp öyle mi tartılıyorsunuz? Var mı mesela erkek dinleyicilerimiz arasında tartıya çıktıklarında böyle donuna kadar çıkaran var mı? O kadar dikkat ediyor musunuz? Ya onun ağırlığından ne olacak ya? Allah. 0549 204 0100'de bugünkü konu çok eğlenceli. Dikkat ederim efendim. Neye dikkat ediyorsunuz? Hasretini bana sor. Nasıl bir geri sayım? Yerinde sayıyor her gün. Bir reklamımız var. Bir varayım. Yaşar abi yazmış, kemeri çıkarıyorum. Tamam, bana dikkat ettiğiniz şeyleri 0549 204 0104'e tartılırken mesela her şeyi çıkarıyor musunuz? Yani tokaya kadar dikkat edip çıkarıyor musunuz? Nedir? 0549 204 0104'e yollayın, geliyorum. Sallayın bana bir mesaj. Ahmetciğim, paralı yolun mucidi Ahmet bundan sonra, bak söyleyeyim.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: de şokta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: İklimsa. Lezzet arıyorsan
4: Festi.
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
4: buldum,
2: Opet'te bulacaksın.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Kamu spotu.
7: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
8: Radyo D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
9: İçtenlikle çalışır. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Burası Radyo Ede, radyo makinesi. Eğlencenin makinesi çalışıyor efendim. 17.48 saatlerimiz.
1: Bu gece İstanbul sokakları benden sorulur.
0: 0549 204 0104'e bugün çok eğlendiğimiz bir konu oldu. Dikkat ederimle alakalı mesajlar gönderiyorsunuz. Yayınımızı dinleyen öğretmen dostlarımıza, eğitimci dostlarımıza da selam olsun. Onlardan birisi Yaşar abi şöyle bir şey demiş, bir açalım şunu.
2: İrfan'cığım, İzmir Gazi Emir'den selamlar. Öncelikle Tülin hocam ve Emir hocam selamı var. 9 yıldır aynı okulda müdür yardımcısıyım. Öğretmen arkadaşlarımı hiç kırmak istemedim. Dikkat ederim hep buna. Hep güler yüzlü oldum. Onları çok seviyorum. Bir de gelir gelmez bana günaydın demeden hemen dertlerini söylüyorlar. Bayılıyorum onların o hareketlerine.
0: Selam olsun hocam. Bugün tabii 9 yıl oldu Aybüke öğretmenin aramızdan ayrılışının, şehit edilişinin. Yaşasaydı Aybüke öğretmen, Aybüke Yalçın öğretmen 32 yaşında olacaktı. Unutmadık sevgili dinleyenler. Unutmayacağız, unutturmayacağız da. Onu da söylemiş olalım. Gelelim şimdi bu tartı konusu. Bayağı hanımlar mesaj atıp durdular. Bak bir hanımefendi diyor ki İrfan diyor, o kadar şey yapıp gram diyor kilo vermediğimi, hatta aldığımı görünce evin her yerinde tek tek deniyorum tartıyı. Bazen zemin yamuk olunca tartı yanlış gösteriyor, biliyorsunuz. Yani o hep herkes de oluyor galiba ya. Ya bu yanlış mı? Hiç mi vermedim ben? Nasıl vermem? Bir de almış mıyım bu? Ya. Bakayım şöyle, ben de tartıya çıkarken çok dikkat ediyorum çünkü anadan üryan çıkıyorum diyor. Evet. Neredeydi? Bir de Zeynep'in mesajı vardı. Zeynep bir yazsana bir daha, onu bir gördüm. Diyor ki şimdi çıkıp bir de öyle tartılayım, kesin ondan ağır geliyorum ben diyor, bak bak. E tabi yani üstünüzde işte tokanız, saatiniz, kıyafetleriniz, her şeyi çıkarıp tartılmanız lazım. Bakın hanımlar, konuyu bu yüzden açtık bugün. Dikkat ederim. Kim neye dikkat ediyor bir söylesin.

0: İrfan, zekam ve beynimle alakalı sorular gelmiş. Bu konuda seni aydınlatayım. Ben genelde beynimin arka sağ lobunu kullanıyorum. Ya iyi geliyor bana gerçekten. Tabii ki İrfan. Ben aynı şekilde tartılıyorum. Hatta nefesimi komple dışarı veriyorum ki ağırlık yapmasın, kilo yapmasın. Daha hafif çıkıyor öyle, deneyebilirsiniz.
1: Daha hafif çıkıyor. O zaman dur, bela şarkımız gelsin mi? Geçen cuma çaldık ya, benim seslendirdiğim. Ha? Bak enerjinizi nasıl yükselteceğim. Arabada olanlar lütfen sesi biraz açar mısınız? Sesi aç, sesi aç. Enerji geldi mi? Osmanlı Şaşmaz kardeşimiz. Vay, yeni rütben hayırlı olsun kardeşim. Vallı kutluyor muyuz o zaman? Rütbe terfi aldı Osman Şaşmaz.

çok güzel oldu ya. Vallahi çok güzel oldu bunu. Tek başıma ben bile kendi şarkım diye demiyorum, dinliyorum yani. Vallahi. Açıp açıp. Yahu bu konu bugün dikkat ederim konusu. Amma dikkatliymişsiniz ya bu. Tartı konusunda çok dikkatli. Bak bir beyefendinin hanımlara bir önerisi var. Diyor ki İrfancığım diyor. Ciddi ciddi diyor, tartıya çıkmadan önce hanımlar tükürürlerse bol bol 100 gram kadar oynuyorum. O yüzden tartıya çıkmadan önce hanımlar bol bol tükürün. Ondan sonra tuvalete falan da çıkabilirsiniz. 100 gram oynuyormuş, bakın çok önemli bilgi bu. Hani tartıya çıkarken tokasına dahi çıkaran dinleyicilerimize yeni bir bilgi. Bir de ne demiş İrfan kardeş? Soyunmak da ne, ben diş dolgumu bile çıkarıyorum tartıya.

0: ...at alırken diyor. Bak işte böyle bir şey daha geldi. Tartıya çıkarken diş dolgusunu bile çıkarıyor vatandaş. Görüyorsun. Daha neler duyacağız bugünkü yayında? Fatma Hanım var mı sizde?
1: İrfan'cığım, insanlar kilo verirken şeye dikkat etmiyorlar. Hani kilo aslında vermedik diyorlar ama belki yağdan verip kastan almış oluyorlar. Bunu da gidip bir diyetisyen tartısında tartılmaları gerekiyor. Bize gelebilirler.
0: Ya. Diyor ki daha geçenlerde başıma benzeri olay oldu. Tartı hep aynı kiloyu gösteriyordu. Arada takılı kalıyor. Aynı kiloyu gösteriyor. Ben de babamı çıkardım, tekrar tartıldım. Onda da aynı çıktım. Meğerse tartı bozukmuş diyor. Bak. İrfan Bey merhaba. Alya ben. Tartı ile inatlaşmayı bırakalı çok oldu. MEB camiasında dert bizi yemişken ölmemiş ama yaşayamayan iş bir fizik öğretmeni olarak ciğerlerimdeki son havayı boşaltmaya ve en iyisi de tartıdan uzak durmaya dikkat ediyorum diyor. Bak böyle de bir şey var. Başka ne var? Allah tartılan hanımlara kolaylık versin yazmış. O da... Bak diyor ki İrfan diyor tartıya çıkacağım zaman saçım ıslaksa kuruluyorum diyor. Bak ağırlık olmasın diye diyor bak. Allah'ım neler duyacağız bugün. Burcucuğum sen ne yapıyorsun? Ver bakayım şunu.
2: İrfan abi.
0: Bu değil
2: ben
0: ya.
2: Ben dondurma yerken peçeteyle veriyorlar ama ben peçetesini çıkartıyorum. Peçetesi yapışırsa deliriyorum.
0: Ooo. Evet efendim, bugünün konusu dikkat ederim. Sizler neye dikkat ediyorsunuz? Evet, yani tartıya çıkarken ojesine kadar çıkaran dinleyicilerimiz. Yani... Yo öyle yapmayın ya, şey biz... Yani derinizi yüzün tartıya çıkarken daha hafif... Hani daha hafiflersiniz o yüzden... Evet bak tuvaletini yapıp tartılan çok dinleyicimiz var.
3: İrfan Bey merhaba.
0: Merhaba.
3: Ben Yalova'dan Nezahat. Evet. Beni unuttunuz. Neredesiniz? Gözünüz kör olmasın inşallah.
0: Allah senin gözün kör olmasın inşallah. Ya. Nezahat'i kim unutmuş? Nezahat'i unutanın gözü kör olmasın inşallah. Unutur muyuz? Biz sürekli seni anıyoruz. Nezahat burada yani. Aşk olsun. Ben diyor saçlarımı kestirip tartıya çıkıyorum. Tabii kestirince bir hafiflik gelir böyle insana. Ya harikasınız, mesajlarınız çok güzel. Ver bakayım şu neymiş, buyursun.
4: Çıktığım zaman tartının pilinin bitmesini bekliyorum genelde. Çıktığım zaman... Bir bakıyorum pil bitmiş. Bugün de tartılamadım deyip bırakıyorum bu işleri. En iyisi.
0: Ha işte bak. Hanımefendi tartının pilinin bitmesini bekliyormuş o. Efendim. Görüyorsunuz. Ben de vallahi İrfan 52'den 50'ye düşemedim bir türlü. Tek gözümle bakıyorum tartıya. Tek haneliği... görür müyüm diye, hatta tartıyla kavga etmişliğim bile var benim diyor. Bak.
5: İrfan'cığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
5: Ben genelde garsonların hareketlerine çok dikkat ederim.
0: Hı, nasıl oluyor?
5: Sofraya getirdikleri ekmek, tuzluk vesaire başka masadan mı toplayıp geliyorlar?
0: Hı.
5: Bir de çayı döndürüp dolaştırıp mı getiriyorlar diye çok dikkat ederim.
0: Hı.
5: Ona göre karar vereyim, yer miyim, içer miyim diye.
0: Bak bak bak.
5: İyi dinletiler diliyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun.
0: Sağ olun, iyi bayramlar efendim. Halis Bey iyi dinletiler olsun. Nezahat'cığım gidiyorum ben. Gözün
3: vallahi
0: kör oldu.
3: Vallahi İrfan'cığım ben de 56 kiloyum. Ne yapayım? Tığ gibiyim. Tığ.
0: Tığ, tam tığ. Getir de örgü örelim. Vallahi billahi. Efendim haber merkezimize bir gideceğiz. Bugünün konusu dikkat ederim. Neye dikkat ediyorsunuz? Bir söyleyin herkes birbirine dikkat etsin ya. Bu nedir ya? 0549-204-0104'e yolluyorsunuz. Çok eğlenceli konu. Tadını çıkartın. Zaten hayatın botu çıkmış görüyorsunuz. Siz bari tadını çıkartın efendim. Tamam mı?

0: İpan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de parantez açan Erdoğan, süreç bir devlet vizyonudur dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında sert çıkış yaptı. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz, partiyi kirlilikten arındıracağım dedi. Ankara merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı. 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ukrayna'nın Zaporijya kentinde yerel kaynaklara göre Rusya'ya ait bir İHA'nın otobüs durağına çarpması sonucu sivil alan hedef alındı. Saldırıda iki kadın hayatını kaybederken 5'i çocuk olmak üzere 24 kişi yaralandı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 29 artarak 3666'ya yükseldi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir parçalı ve az bulutlu 34, Adana parçalı ve az bulutlu 31, Samsun parçalı bulutlu 26, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 35 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
10: Bellona. ADB noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı,

Kaybettiğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: düşman gönder gelsin. Rest rest düşmanıma, rest rest düşmanıma, rest rest düşmanıma, rest rest düşmanıma, rest rest düşmanıma, rest rest düşmanıma, rest rest düşmanıma, rest rest. Patates eder adamı bolerik,
1: bolerik.
0: Bizde rapin her türlüsü genetik,
1: genetik.
0: Duyar kasar ama işi politik. Şşş, durum biraz kritik.

0: düşman gönder gelsin. Rest rest düşmanıma, rest rest düşmanıma, rest rest düşmanıma, rest rest düşmanıma, rest rest düşmanıma, rest rest düşmanıma, rest rest düşmanıma, rest rest düşmanıma. Rest, rest, düşmanıma.
1: Radyo D. Reklam. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıç.

Burası Radyo D'ye ikinci saatimize geldik efendim. Nasıl gidiyor, iyi misiniz? Uzaklaşıyor musunuz bazı şeylerden? Olumsuzluklardan? Efendim özellikle konuyu dikkat ederim yaptık. Kimler neye dikkat ediyor? Onu bir şöyle bir kamuoyu yoklaması yapar gibi öğrenelim dedik. Benim de dikkatim bir şey çekti. Bir haber var efendim. İstanbul, Haliç'te denizin ortasında sırt üstü şekilde ağlarken balıkçılar tarafından fark edilip sudan çıkartılan bir kadın var sevgili dinleyenler. Dikkat ediyor musunuz? Bakın, denizin ortasında sırt üstü yatmış ki belli ki iyi bir yüzücü falan, ağlıyormuş. Hani bir boğulma tehlikesi bir şey yok. Hadi o zaman. Ve bu haberi hanımlar sosyal medyada şöyle paylaşmışlar. Gönül rahatlığıyla ağlamamıza bile izin vermiyorlar. Bizi bir salın diyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Çok ilginç bir şey bu. Şimdi detaylarına bir bakacağım bunun. Hanımlar, hiç böyle bir şey yapma isteğiniz oluyor mu? Yani iyi yüzme bilenler, denizin ortasında sırt üstü yatacağım ağlayacağım, hani bu nedir? Ha, diyor musunuz yüzmeyi bilseydim böyle ağlamak isterdim diye. Bu başka bir şey ya bu. Yapmadık mı? Bilsen benimle geleceksin. Yani çok marjinal bir hareket yani. Üzüntünün bile en keyifli durumu bence yani. Hani vallahi.

0: Ama yani küçüklükten beri kuzenim var benim, Didem, ondan biliyorum. Böyle küçükken falan ağladığı zaman, yanına gittiğin zaman ne oldu, niye ağlıyorsun dediği zaman bir de sana cırılıyor yani. Bir de ne soruyorum ben sana, ne sana? Bak bunu yaşadım yani, hani o yüzden ağlayan kızımıza yanaşmayacaksınız. Ne bekliyoruz? 0-549-204-0104'e hemen şöyle bir geliyorum. Efendim bir mesaj aldık. Tartıya çıkarken tokama kadar çıkarıyorum. Ondan sonra ardı arkası kesilmedi ne mesajlar. Tartılırken bozuk paraları, kemeri, nefesini tutan varmış. Tuvaletini yapıp tartıya çıkan varmış. Nazmiyeciğim ne demiş? Tercih döneminde öğrencilerimin mesleki tercihlerini doğru yapmasına dikkat ederim İrfan. Bu konuda verecekleri karar çok önemli. Ne duruyoruz? Yürü o zaman.
1: Ne bekliyorsun? Ne yaparsan yap. Spora başladık.
0: Başladı mı?
1: Porsiyonlar küçüldü. Rejimdeyiz biz de. Dikkat ediyoruz tabii ki. Önemli şeyler bunlar. Hı-hı. Ama asıl dikkat ettiklerime gelirsek, birincisi verdiğim değerle gördüğüm değerin orantılı olup olmadığı. İkincisi, kendimi ifade ederken dikkatli olmaya çalışırım. Çünkü ne yanlış anlatmalıyım ne de yanlış algılamalı. Bugün dikkat ettiğim şey onlar apayrı, onları sana yazdıklarımı okuyunca göreceksin. Böyle yani diğer hata konusuna gelecek olursak yargısız infaz diyebilirim.
0: Dikkat ettiğiniz şeyler bugün sevgili dinleyenler. Bak bir hanımefendi de yazmış. Ben de bir gün pikniğe gittim. Ağaçlık alanda kenarda hüngür hüngür ağlıyorum. Bir aile çay getirdi. Al bacım çay iç diye. Odak noktam kaydı. Bir anda unuttum neye ağladığımı İrfan'ı. Ya dikkat etmek lazım. Bazen dikkatsizce hareket ediyoruz. Hani bir kişiyi böyle kendiyle baş başa bırakmıyoruz. Bacım ne oldu, hayırdır falan diye. Ya bırak ya, bırak ya. Bir kendi haline bırak yani. Vay be. Evet efendim, İstanbul Haliç Denizi'nin ortasında ağlayan bir kadın yakalanmış mı diyelim, işte kurtarılmış mı? Çok ilginç. Ama hanımlar bunu paylaşıyor. Bizi ağlarken bile rahat bırakmıyorlar diyor. Araba plakalarının uyumuna dikkat ederim demiş Sinem. BSL olursa sinir olurum. BSG olmalı diyor. Bak güzel. Efendim bakalım. Telefonda eşimizin söylediklerine sinirlenebiliyoruz. Konuşma sonrası telefonu masaya koyup kendi kendimize sayınmaya başlamadan önce telefonun gerçekten kapanmış olmasına dikkat etmeliyiz diyor. Oo, bak güzel. Şimdi bazen değil mi, telefon kapamadan onu kenara koyuyorsun, orada bir şeyler sövüyorsun, onlar da gidiyor efendim. Bunu da Gökhan Bey göndermiş, dikkat edelim diyor. Bakın buna, telefonda eşimizin söylediklerine sinirlenebiliyoruz. Konuşma sonrası telefonu masaya koyup kendi kendimize saymaya başlamadan önce telefonun gerçekten kapanmış olmasına dikkat etmeliyiz diyor. Güzel. Evet.
2: Dürümle ayranı aynı anda bitirmeye çok dikkat ederim İrfan.
0: Bak, bak işte çok kıymetli bu. Gerçekten çok önemli yani. Yoksa değil mi? Of, hayattan koparıyor ikisinden biri erken bittiğinde böyle. Ayakkabısı 35 ve 38 arasında olmalı. Yani ona göre minyon olup olmadığını anlarım mı? Dikkat ederim diyor. Vay. Boy, kilo falan önemli değil mi? Ayaktan mı çözüyorsunuz işi? Ya nasıl oluyor? İrvancığım, şahsımın dikkat etmesi gereken bir şey olursa dikkat ederim. Yoksa başka türlü dikkat etmem demiş dinleyicimiz. 잠깐. Selam, iyi yayınlar. Herkesin içinde ağlamamaya dikkat ederim diyor. Emel hocamız göndermiş. Ne yapacakları belli olmaz insanların. O yüzden hanımefendi gitmiş Halic'in ortasında yüzerek ağlıyor yani. Bir de sırt üstü yani böyle. O da ayrı bir karizmaymış ya. Vallahi bile. Nur diyor ki İrfan abi hiçbir şeye dikkat etmediğime dikkat ettim şu an. Bodozlama yaşıyorum bu hayatı.

0: İrfan o Halic'in ortasında ağlayan kadın kesin yengeç burcudur demiş. Ne bileyim. Aygül bilir. Glütensiz bir yaşam istiyorum, dikkat ederim diyor Dada. Kilo bir şekilde gidiyor da göbüş gitmiyor. Göbüş yazmış. Ya hanımefendi, göbüş diyerek onu şey yapamazsın, kütültemezsiniz onu. Onu bildiğin gobeko, gobeko ya. Herhangi bir yerde, ben de diyor herhangi bir yerde bana bir çay getirince insanlar tabaktan değil de bardaktan tutarsa tilt oluyorum ve içmiyorum diyor. Meltem Hanım göndermiş. Güzellerin de güzeli, hem de en özeli, su dökemezler eline. Efendim bugün vatandaşlarımıza sorduk. Hangi konularda neye dikkat ediyorsunuz? Bir endam, bir nezaket, on parmağında marifet. Tamam, tamam. Kimin kızı neyin nesi, aşka var mıdır hep? Ay İrfan, o sırt üstü ağlayan bana haber verse giderdim demiş. Ver bakayım.
1: İrfan abi, gittiğim bir mağazada oyuncak model araba olmasına dikkat ederim.
0: Merhaba İrfan, yolda kadın sürücülere dikkat ederim. Ne yapacakları belli olmuyor demiş.

0: Yapabildim mi çok merak ediyorum ya. Vallahi. Ben tartıya çıkarken ayarının bozuk olmasına dikkat ederim. Zira normal ayardayken gösterdiğini görmeyi bünyem kaldırmaz. Güzelmiş bu. Bakalım başka efendim. Bakayım şöyle bir. Trafik komutanı var bizim serviste. Bütün talimatlara dikkat ediyor. Kulakları çınlasın bir selam eder misin demiş. Bigen hanım yazmış. Trafik komutanı sana selam ediyorum. Trafik komutanı. Ne güzel işte bak dikkatli. Latife mi yaptınız bilmiyorum ama. Evet şuna bir bakalım.
1: Abi selamlar, iyi yayınlar.
0: Selam canım benim.
1: Ben de biriyle ilk defa böyle tanıştığım zaman direkt ayakkabısına dikkat ediyorum.
0: Güzel.
1: Ayakkabısı nasıl falan diye. Hani derler ya dost başa düşman ayağa bakar. Vallahi kimseye düşmanlığım yok ama. Öyle garip bir dikkat benimmiş.
0: Güzel, o da olur. Bazı şeyleri belli eder. Yani ayakkabı bilmem ne...

diyor ki ben de bazı insanlar da diyor onları gözlerinden, konuşmalarından, vücut dilinden anlıyorum. İnsanlar neyi fazla gösteriyorsa onun eksikliğini hisseder çünkü diyor. Buna dikkat eder. Neyi mesela fazla gösteriyorsa onun eksikliği vardır. Onu ha. İknur Hanım biraz daha açar mısınız?

0: Efendim Konya'dan Kübra Hanım ne diyor bir bakalım şöyle. Kübra'cığım.
1: Dadacığım iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim.
1: Mutlu
0: teşekkür.
1: Günler dilerim.
0: Mutlu günler olsun.
1: Bir gıda mühendisi olarak aldığım ürünlerin son kullanma tarihine öncelikle dikkat ederim.
0: Bak çok önemli.
1: Sonra fiyat performans bakarım. Yani ürün nedir ve bunun fiyatı nedir? Malum ekonomi çok güzel, dikkat etmek durumundayız.
0: Hı hı.
1: Hani etmeyecek bir ürüne o paraları marka diye vermemeye çalışırım. Ondan sonra bir de şu an ben de trafikteyim mesela. Ben de erkek şoförlere dikkat ediyorum. Hı. Çünkü hepsi sinyal vermeden önüme kırıyor. Hatta kadın şoför olduğumu görünce daha başka şeyler yapıyor. Ben de onlara dikkat ediyorum.
0: İşte bak işte bak. Efendim bunlara devam edelim. Reklamımız var. Makina reklama geçsin. 0549-204-0104'e dikkat ederim deyin. Yollayın. Ben de bakacağım size, dikkat edeceğim efendim. Size güzel hissettirecek haberler getireceğim. Tamam mı?

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerinin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Sürücüler siren sesi duyduklarında panik yapmadan kontrollü şekilde sağ şeride yaklaşmalıdır. Ani fren yapmak veya rastgele manevra yapmak kazaya yol açabilir. Trafik güvenliği için sakin ve planlı hareket edilmelidir. Yol vermek hem yasal hem de insani bir sorumluluktur.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Radyo D.
5: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
6: Bu banka benim.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: atar. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi vurdu ve gol! Harikasınız çocuklar, harikasınız. Uzatmadan bitir, kupayı al bitir. Şampiyonuz, şampiyonuz,
1: şampiyonuz bitir. Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alva'da.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı O Da Beni Düşünüyor Mu diyenlere gelsin.
0: Radyo Dead.

0: Burası Radyo D, beraberiz efendim. Radyo makinesi çalışıyor, ben İrfan Aslanhan. 0-549-204-0104'e dikkat ederim dediğiniz şeyleri gönderiyorsunuz.
1: Efendim işitmedim.
0: Efendim işitmedim ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ya bazen böyle armudun sapına, üzümün çöpüne dikkat edelim falan derken bir bakmışsınız tren kaçmış. Şimdi bugün sosyal medyada bir tespit vardı. Mesela Murat Boz'un, Beyazıt Öztürk'ün neden hala evlenmediğini, acaba treni kaçırıyorlar mı diyor. Bence zamanında bazı şeyleri böyle yapmayınca kaçıyor. İşte hani diyor ya, doğdum, yürüdüm, güldüm, öldüm. Her şeyin böyle bir sırası var. Gülme, doğmanın, yürümenin, gülmenin, ölmenin. O kadar kısa ki. O yüzden şey yapmamak lazım. Bazı detaylara takılınca kaçırıyorsunuz bazı fırsatları. Bazen de görmezden gelmek lazım. Yani evlilik de öyle bir şey. Böyle bir anlayış odur. Yani hani anlamak lazım. Anlamaya çalışmak lazım empatiyle birlikte. Öyle detaylar bilmem neler. Aman şu da olsun. Aman çok mükemmelliyetçi olayım. Ben şuna da dikkat edeyim. Aman kaşı şöyle olsun, gözü böyle olsun bilmem. O zaman yuva olmuyor. Yuva kuramıyorsun ki. Sipariş oluyor yani. Vallahi. Şimdi Murat Boz demiş ki karşı cinste katlanamadığım şeyleri anlatmış. Biraz tahammülsüzüm demiş. Çocuğumun annesi olacak kadın tuhaf laflar, hareketler yapmamalı falan. Ben beklenti halinde olmaktan hoşnut değilim demiş. Güzel. Birisi benden bir şey beklemesin demiş. Niye? Bekleyebilir. Cimrilik anlamında söylemiyorum demiş. Hani bu beklentiyi. Yıldırım aşkı diye bir şey bence yok demiş. Ben çok boğuldum demiş Murat Boz. Bir de hani inancımı yitirdiğim bir dönem oldu demiş. Karşındakini ilk önce bir tanı demiş. Bir yere varması gerekmiyor, bir şey olması gerekmiyor hemen demiş. Demiş de demiş bir şeyler demiş yani. Şimdi tespitte diyor ki Murat Boz şu an gayet fit, yakışıklı, spor yapıyor. Ama zaman geçiyor diyor, Beyazıt Öztürk gibi. Hani yaş alıp tek başına kalabilir. Hani Beyaz'ı örnek göstermiş. O zaman sadece zengin ve ünlü olacak, genç ve yakışıklı değil. Zaman ilerlediği zaman, yani yaş ilerlediğinde. Ama bazı insanlar için her dönem evlenme çağı var. Siz neye dikkat ediyorsunuz sevgili dinleyenler? Bu konuyu da dahil edin. Dikkat ettiğiniz şeylere. Hani seçilmişlik deniliyor. Hani seçilmişlik, evde kalmışlık böyle eş gidiyor. Hani birileri sizi seçiyor. İşte şarkıcı, ünlü, işte popüler diye. Ama siz bu sefer başkasını seçemiyorsunuz. Yani bu ilginç bir şeye dönüşüyor. Seçilmiş ve evde kalmışlık. Ne düşünüyorsunuz efendim? Buyursunlar.

Abi ben surata önem veririm, surata dikkat ediyorum diyor. Bir de ne demiş, buruna da dikkat ederim. Güzel doğal bir burun çoğu suratı taşıyabilir demiş. Evet, herkes şunu yaptırıyor artık, doğal burun kalmadı. Doğal burun kalmadı derken çarpıldım resmen. Ben. Ya doğal burun diye bir şey yok ya. Niye o düzgün durmasın ki? Yamuk mu dursun yani? Ha, şöyle bir şey. Bazı böyle eğri, kemerli burunlar da surata çok yakışıyor. Onların da diyor estetik olması bozuyor suratı. Değil mi? İrvan'cığım, ikisi de balık burcu sanırım. Beyazıt Öztürk ve Murat Boz demiş. Ne oluyor yani balık burcu olunca? Belli bir saatten sonra şartı şurtu olmamalı. Kabul edeni baş tacı yapmalı erkekler. 50 yaşa merdivenle dayadılar demiş bak. Vallahi iş zor yani, belli bir saatten sonra hani kızların sevgilisi oluveren hemen böyle o hayatı yaşayan adamlar için çok zor gerçekten. Hani şey doğru, hani 20 yaşında gibi konuşmamak lazım, 50 olunca artık yani...

0: İrfan, 200 lirayı 4 tane 50 lira yapıp 4 ayrı cebe koyarım. Kaybolunca biri kaybolur. Buna çok dikkat ederim. Geriye 150 TL kalır.
1: Bravo, müthiş gerçekten. İrvan'cığım, verdiğim sözlerin yerine getirilmeye, yerinde zamanında olmasına çok dikkat ederim. İBAN bilgilerimizi üçüncü şahıslarca kullanılmamasına dikkat etmeliyiz diyor bir de. Oy ablacığım, harikasın. Bu Ali Hanım'ı Enes Bey'den Eylül Hanım'a onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Gülşen'den de sarışınım açarsanız çok sevinirim, severek dinliyoruz diyor. Nani nani nani nani. Enes Bey, Eylül Hanım, sevgiler, selamlar olsun size de.
2: İrfan kardeşim, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim.
2: Tüm değerlere. İrfan'ım, neye dikkat ettim biliyor musun? Genelde dikkat ederim de, bakarım da. Bayanların kıyafetlerini böyle tişört gibi, bluz gibi giyindikleri zaman ütülü ütüsüz olduğuna bakarım. Ütülü mü değil mi? Ona çok dikkat ediyorum. Eğer bakıyorum kırışık, ütüsüzse diyorum bu kendine hayır yok.
1: Vay, kendine hayır yok diyor bak. Usluba dikkat ederim demiş. Usluba. En önemli şey uslup. Yani hayattaki en dikkat edilmesi gereken şey karşındakinin uslubu. Doğru söylüyorsun. Ben aşka inanmıyorum fakat çok doğru. Her şey zamanda güzel. Aklına ve mantığına yatıyorsa kaçırmamak lazım. Detaylara inmeyeceksin hemen. Vallahi billahi ya. Bazı şeylere katlanacaksın. O da seninkine katlanıyor ya. Sen tek taraflı katlanmıyorsun. O da seninkine katlanıyor. Bakayım şöyle, sizde ne var efendim?
3: Buyurun. Abi ben neye dikkat ederim biliyor musun? Yani Murat Boz'un kriterlerinden geçecek olursak. Bir insanın tabii ki insanlar değişebilir. Sen karşındakine karşı biraz törpüleneceksin bazı yönlerinde, o sana karşı. Ama bizi biz yapan, geçmişten getirdiğimiz şeylerle kabullenilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben buna çok dikkat ederim. Sonuçta bu insanın senden önce bir hayatı vardı. Ve senden sonra da sen hayatından çıkacaksan olacak.
1: Murat Boz, anamla aynı yaştalar. Annemin biri 29, biri 27 yaşında, iki çocuğu var. Bir de gelini var. Hiç kimse hala tahammülsüzüm diye ortalıkta gezmemeli diyor. Ay, tahammül edemiyorum. Tam yılın aşk aylarında, istiklal barlarında, her gece coşarken. Ya bazılarımız sorumluluk almayı biliyor, bazılarımız bilmiyor işte. Ya da almak istemiyoruz sorumluluğu. Ya karşı tarafın sorumluluğunu almak istemiyoruz. Öyle ama her şey büyük sorumluluk. Çocuk büyük sorumluluk. Evlilik, karşı taraf büyük sorumluluk. Merhaba. Kimisi kaldırabiliyor, kimisi kaldıramıyor.

Efendim bugün dikkat ederim konumuz. Kim neye dikkat ediyor? Neye dikkat etmeliyiz, neye dikkat etmemeliyiz? Onları konuşuyoruz 0549-204-0104'e. Diyor ki İrfan 51 yaşındayım, boşanmış birisi olarak evlilik fikri fena geliyor. Kriter de önemli ama kriterleri de ikna etmiyor beni. Düşün nasıl istemiyorum demiş. Bayağı nasıl istemiyorsun ya. Merhaba İrfancığım, ben insanın kıyafetinden daha çok içindeki insanlığa, vicdanla merhamete bakarım. Ona göre arkadaşlığımı devam ettiririm. İyi yayınlar demiş. Fatih göndermiş. Bir of çekip Allah dedim, böylesini ben hiç gör. Son zamanlarda dikkat etmeye dikkat ediyorum İrfan. Sakarlığım üzerimde biraz da diyor. Bir of çekip dünya dedim, bu gece bana dar mı her yerin, gözlerime baksan inanacaksın. Oo, ben nelere dikkat ediyorum bir bilsen diyor, çok dilim yandı çok. Bunlara devam edeceğiz efendim. Yine makina reklamla çalışsın. Sonra 0549 204 0104'e yollayın. Neye dikkat ederim diyorsunuz?

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 9 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.86'lık düşüşle 13.742 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.11, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.369, çeyrek altın 10.801 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Ne var sırada Denizbank burada?
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
8: Ne var sırada Denizbank burada?
9: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: İrfan Aslanhan.
1: Gazla gitsin. O seni çok üzülüyor. Efsanemizdir. Türk pop müziğin efsanesi Mansur Ark. Radyo D'deyiz efendim. O seni çok üzgün zaten. Yolda mısınız, iş yerinde misiniz, evde misiniz? Dostluğumuz devam ediyor buradan. 0549-204-0104'te. Programın içinde her şey var, evet, formatta. Trump bile geliyor efendim. Gel buraya, gel.
2: Arada makara var.
1: Var mı?
2: Ağlama var.
1: Ağlama da var.
2: Gülme var. Hı? Usma var. Her şey var.
1: Her şey var.

0: yaşamak varken bu uykusuzluğa değer mi yani, Allah'ını seversen. Yani uyudun daha uyanma daha yani daha ne? Yani belli bir yaştan sonra da çok acayip ya. Baksana. Hokur hokur uyuyor orada ya. Yemin ediyorum. Hani bir laf var da zangır zungur uyuyor ya. Adam yorgun. O kadar insanın vebali var. Dünyanın başına bela olmuş. Efendim konumuz dikkat ederi. Az önce Murat Boz'u konuştuk. Şimdi de Gupse'nin dikkatsizliğini konuşacağız. Evet, hiç dikkat etmiyor. Şifresini bile sormuyormuş, yemin ediyorum. Bakacağız ona, bakacağız.
1: Ya dikkat ettim de İrfan, ne kadar güzel dinleyicilerim var. Her şeye dikkat ediyorlar. Vallahi ya. Bugün ben de buna dikkat ettim.
0: Ya görüyorsun. Hatta az önce dikkat ettim, bir dinleyicimiz gel sarışınım gel istemiş değil mi? Onu bir sarışınlara gelsin o zaman. Bizim biliyorsunuz sıradaki şarkı kime gelsin kampanyamız var radyoda.

Alper göndermiş. İrfan'ın yayınları. Ben genelde beach tarzı yerlerde denize girmeyi tercih ederim. Düşünsene, kalabalık sahilde aynı anda 500 kişinin ufak tuvaletini denize yaptığını, buna çok dikkat ederim diyor. Ve bu döngü akşama kadar devam ediyor. Denizin ne hale geldiğini düşün. Buna çok dikkat ederim diyor. Yaz geldi, artık bunlara dikkat etmemiz lazım. Akın göndermiş, para harcamaya dikkat ederim. Zor kazanıyoruz çünkü diyor. Nefret et,

0: çok karışık. Mükra Hanım merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar İrfan, sen Sunan Öznur, nasılsın?
0: Selamlar Öznur Hanım.
1: Dikkat ettiğim konular, Başak Burcu'yum. Düşünebiliyor musun neler eyvah olduğunu? Her şey.
0: Eyvah eyvah. Başak Burçları öyledir. Üf üf üf. Detaycı, dikkatçi, çok dikkat ederler her şeye böyle.
2: İrfan kardeşim merhaba, nasılsın?
0: Merhaba,
2: Antalya'dan selamlar olsun.
0: Selamlar Antalya.
2: Ne var ne yok, iyi misiniz?
0: İyiyiz efendim.
2: İşler güçler nasıl?
0: İyi, dikkat ediyoruz efendim bugün.
2: Haydi kolay gelsin, iyi akşamlar.
0: Sağ olun, iyi bayramlar efendim. Sağ olun. Bak mesaj geldi. Şeytan uyur, Trump uyumaz diyor. Vallahi bir de o da ayrı bir şeytan yani. Efendim şimdi Murat Boz'un az önceki dikkat ettiği şeylere bakmıştık. Bir de Gupse Özay'ın dikkat etmediği şeylere bakacağız efendim. Rahatlığına bakacağız. Diyor ki Gupse, kocamın telefon şifresini bilmek zorunda değilim. Hiç dikkat etmem, bakmam. Telefonunu karıştırmak gibi bir ihtiyacım hiç olmadı. Karşı cinsten en yakın arkadaşı olabilir diyor. Bak hiç dikkat etmiyor, görüyorsunuz. Bakın. Karşı cinsler en yakın arkadaşı olabilir. Şimdi Gupse Özay'ın tabii bu rahatlığı insanları şaşırtıyor ve sorgulatıyor yani. İnsan diyor sevdiği kişiyi kontrol...

Kontrol ederek değil, güvenerek yanında tutar. Çok haklı. Bir evlilikte herkesin kendine ait bir alanı olmalı. Çok doğru. Özel hayatın tamamen ortadan kalktığı bir ilişki bana sağlıklı gelmiyor. Onun da bir ayrı, benim bilmediğim, çok da karışmadığım, şifrelerine dahi bakmadığım bir özel ortamı, özel hayatı olmalı diyor. Benim için güven şifre bilmekten çok daha önemli diyor. Siz ne düşünüyorsunuz efendim bu konuda? Yani bence Gupse Özay baya hani dikkat etmediği şeyler de var. Hani dikkat çekeceğimiz şeyler de var ama enteresan bir mevzu.

Efendim sizler nelere dikkat ediyorsunuz? Günün konusu dikkat ederim. Valla bazen şifreyi karşı tarafa vermek de sıkıntılı arkadaşlar. Bunu yaptık. Hani sizin elinizde olmayan şeyler, hani gelen bir mesaj başka yerlere doğru gidebiliyor ya. Dikkat etmem İrfan'ım mı demiş. Dikkat etmem mi? Dikkat çekerim diyor. İrfan'cığım güvenimizi öyle bertaraf etmişler ki... erkekler diyor. Umurumuzda olmuyor bazen diyor. Acaba hani senin de... Yo, umurunda diye değil bu ya. Bu başka bir şey ya. İşte o yüzden de mesela sosyal medyayı ikiye böldü bu açıklamalarıyla Gupse Özay. Ama yani iki taraflı da doğru, yani tam tersini de söylese doğru. Böyle dese de doğru, çünkü onların ikisinin arasında, o yüzden yorumlaması zor. O yüzden mesela sosyal medya ikiye bölündü yani. Ben şifre, benim belirlediğim şifreyle girer de dese doğruydu. Yo, ben bilmek zorunda değilim şifreyi de dese doğru oluyor yani. İki taraflı da doğru. Siz ne yapıyorsunuz peki? Yani hani iki yakın arkadaş gibi mi, yoksa harbiden evli gibi miyiz yani? O bazı şeyler, hani şifre mifre vermediğin zaman böyle iki yakın arkadaş gibi. Hani eyvallah, yapacak bir şey yok oluyor. Ya. Ama işte tamamıyla şifreni biliyorsa, mesajlarına bakıyorsa, o zaman karı kocasın yani o. O bambaşka bir şey yani. Hani ilişkiyi nasıl yaşadığımız da işte önemli yani. Ha, şey önemli mesela, tabii güven şifreden önemli. Güvendiysen arada şifre bilmişsin, bilmemişsin falan filan. Ama herkes bunu kabul etmeyebiliyor. Yani o şifre verilecek, ona bakacağım ben. Orada ne dönüyor orada? Hani bazen de işe yarıyor ya. Eskiden hani bu pin kodunu unutuyorduk, PUK koduna geçiyorduk falan. Yani eşin şifrelerini bilsin, sen unuttuğun zaman hani banka şifreleri falan. Hani telefonun içindeki not defterine yazmaktansa, değil mi? Yani ikinci bir kişi hatırlaması güzel. Gupse ünlü kocası, ünlü zaten, medya takip ediyor. Gupse rahat olsun demiş dinleyicimiz. Bak, onun rahatlığı mı acaba? Yani hani zaten, değil mi, adam sevişme sahnesi de olsa, değil mi, bütün milletin önünde öpüşüyor efendim. Hani o yüzden mi rahat olsun diyorsunuz? Gupse zaten, değil mi, kocası her şeyi insanın önünde yapıyor. Gerek kalmıyor bir... Ya ben çok tatlı buluyorum yani Gupse'nin bu tavırlarını falan. Bence kocası da ona o güveni vermiş, artık bitirmişler gibi duruyor. Ha, ne diyorsun? Güven şifreden önemli. Ay, reklamlardan sonra Selami Şahin mi yapacağız? Yapma, deme bunu. Ay, of. Hangi şarkısı? Gözler kalbin aynasıdır. Yapma, yapma. Başka da olabilir, oradan bir seçeyim mi ben sana? Gözler kalbin aynası mı? Gözler şifreyi belli ediyor mu arkadaşlar? Bak, bir dinleyicimiz de diyor ki, Gupse diyor adamı kaybetmemek için elinden geleni yapıyor diyor. Efendim bir haber merkezimize gideceğiz. Konular uzun, uzatıyorsunuz siz de. Onu gelince bakacağım onlara da.
Ama ilk önce haberler, reklamlar. Sonra müzik şöleni.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo T.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de parantez açan Erdoğan, süreç bir devlet vizyonudur dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında sert çıkış yaptı. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz, partiyi kirlilikten arındıracağım dedi. Ankara merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı. 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ukrayna'nın Zaporiye kentinde yerel kaynaklara göre Rusya'ya ait bir İHA'nın otobüs durağına çarpması sonucu sivil alan hedef alındı. Saldırıda iki kadın hayatını kaybederken 5'i çocuk olmak üzere 24 kişi yaralandı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 29 artarak 3666'ya yükseldi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir parçalı ve az bulutlu 34, Adana parçalı ve az bulutlu 31, Samsun parçalı bulutlu 26, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 35 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 9 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.86'lık düşüşle 13.742 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.11, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.369, çeyrek altın 10.801 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dekolte.
1: Dub Plus.
0: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Telefon deyince vatan.
4: Vatan, vatan. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
7: Ödemek EasyCo demek.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: beni bulamazsın, bulamazsın seni mutlu beni ya, bulamazsın.
1: Ay biraz daha olmaz.

Radyo D'de ikinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. Ama tabii Selami Şahin ne güzel söylemiş, bulamazsın. Buldu mu kaybetmeyeceksin ama... Bak bir abimiz diyor ki, İrfan 30 yıldır birlikteyiz. Bizim de aynı böyle. Kaldı ki kimse kimseyi zorla tutmuyor. Beğenmeyen çeker gider demiş bak. Ellere kanıp da... Şu doğru, kimse kimseyi zorla tutmuyor. Ama 30 yıl birlikte olmak da büyük başarı. Demek ki bazı şeyleri görmezden gelip böyle. O at gözlüğü önemli, at gözlüğü. Efendim bugün konumuz...

Evet, hanımefendinin dediği doğru. Uzun süren evliliklerin sırrı fazla kurcalamamak. Benim gibi. Yani ağzın tadı bozulmadan yaşamak efendim. Aman diyor ya, ağzımızın tadı bozulmasın diye. Çok doğru. Uzun süren evliliklerin sırrı fazla kurcalamamak. Sevgili dinleyenler, Radyo D medya sponsorluğunda olan Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun organize ettiği Motosurf Dünya Şampiyonası ikinci kez Türkiye'de efendim. 25 farklı ülkeden sporcunun katıldığı şampiyona 12, 13, 14 Haziran tarihlerinde Ege'nin incisi Çeşme'de Şifne Koyun'da gerçekleşiyor. Ve Radyo D canlı yayın aracımız da orada olacak. Konuklarımızla birlikte o atmosferi radyomuzdan sizlere taşıyacak. Motosurf Dünya Şampiyonası için Çeşme'deyiz efendim. 12, 13, 14 Haziran'da Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun organize ettiği Motosurf Dünya Şampiyonası. Gelelim tekrar mesajlarınıza. Bir örnek var. Günlerdir sosyal medyada gündem oluyor. İşte düğüne 15 kala, 15 gün kala düğüne bir şey yüzünden tartışıp ayrıldıklarını insanlar paylaşıyorlar. O kadar saçma şeyler ki, mesela kurutma makinesi yüzünden mesela ya. Evet. Bunlar gündem oluyor efendim. Bir tane daha var mesela. Bir de bir kadın düğünü için seçtiği gelin ayakkabısı yüzünden terk edilmiş. Bak, paylaşmış sosyal medyaya. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Diyor ki orada 4000 liralık da topuklu ayakkabı vardı ama sen gittin sırf adı gelin ayakkabısı diye 30.000 liralık ayakkabıyı seçtin aldın. Sen şaka mısın kızım? Ben seninle nasıl ev geçindireceğim? Bir kere gelin olacağım deyip elde avuçta bir şey bırakmadın. Bu iş burada biter. Hadi eyvallah, kendine iyi bak. Nişanda taktığımız ziynetleri de geri gönder. Ayakkabı da senin olsun falan diye. Bu mesajı da kız sosyal medya hesabından paylaşmış. Demiş ki seçtiğim gelin ayakkabısı yüzünden düğünüme bir hafta kala bu mesajla terk edildim diye. Yani bu afra tafra mı nedir, gelin olacağım diye bir trip midir? Veyahut da kız haklı mıdır? Veyahut da yol yakınken döndüğü için kendini kutlamalı mıdır efendim? Şimdi başka bir genç kızımız düğünlerine 15 gün kala müstakbel damat adayıyla kurutma makinesi yüzünden tartışıp ayrıldıklarını paylaşmış efendim. O da gündem olmuş. Ben o markayı sevmiyorum. Herkesin evinde var. 30'u veren 22 de verir diye bir mesaj okuyayım ben şöyle. Kız demiş ki ya ben o marka kurutma makinesi istemiyorum ki. Aralarında 22 bin lira var. 30'u veren 22'yi de verir. Ben o markayı hiç sevmiyorum. Herkesin evinde var. Almayacaksan hiç alma diye mesaj atmış. Çocuk da demiş ki ya dalga mı geçiyorsun? Herhalde ne demek herkesin evinde var istemiyorum. 30 zorla oldu. Bir de üstüne 22 istiyorsun. Bir asgari ücret daha bırak. Bırak kurutmasın. Ben her gün camdan asarım işte şeyleri diyor. Uğraşamam seninle, triplerinle de. Bitsin bu iş. Başkasını bulur, 30 bin liraya senin istediğin markayı kabul ettirir mi diyor. Bakın efendim, hep söylediğimiz armudun çöpü, üzümün çöpü, olmam nesi, ünün nesi, ünün kunnesi falan. Nasıl olacak bu işler? Bakın bunlar gündem oluyor, bilmiyorum tabii yalan mıdır değil midir. Ama şu dönemlerde çok var sosyal medyada. Demek ki bir gerçeklik var yani hani. Yanık yanık söndüğümden haberin yok. Mesela bu insanlar sevinmeli mi yani? Verilmiş sadakaları var şimdiden ayrıldıklarını.

0: Bak diyor ki maddi olarak sizi anlamayan kişi hiçbir zaman sizi mutlu etmez. Şimdi buraya bakıyorum, iki konuşma da yanlış. Kızın üslubu da, hani demin dedi ki üslup diye. Hani diyor ki ben herkeste olandan istemiyorum, ona farklı bir makine alacağım diyor. Bir de mesela hani 30 bini veren 22 bin daha verir falan. Veremiyor demek ki yani. Ya bazılarının istekleri, dertleri, nazları ayrı bir şey. Ama tabii hanımları da anlamak lazım ki rahat etmek istiyorlar. Üçün beşin hesabı yapmak istenmiyor. Bugün ne kadar dikkat edilecek konular açtık öyle yani. Mesela buradan şey çıkıyor. Uyum konusu, karşılıklı birbirimize uymak. Ona dikkat etmemiz lazım. Bu ders çıkıyor ya. İrfan çocuk net haklı. 30 bin bulan 22 daha bulur. 50 bine kurutma alır. Nasıl bir mantık acaba diyor. Yani bir yarış halinde bazıları o yarışa kimisi ayak uyduruyor, kimisi uyduramıyor yani. Yani yuva kurmak bu değil yani. Böyle 3-5 değil mevzu. Yuva kurmak bu değil işte. Bakayım efendim şöyle. Özkan'ım hoş geldin canım.
1: Geçen gördüm, bir tane kızı gördüm TikTok'ta, şey diyordu. Diyor ki evi olsun, araba olsun, 300 bin lira da borcu olsun. Oradan bir dayı geçiyordu, dedi ki altın kaplama mı? Yani hayat ne oldu belli değil İrfan'ım. Kimse de, herkesin durumları bozuk. Sinirler gergin. Bence işin sonuna gelmişken illaki paraya ve maddiyete dayalı en önemli anlaşmak ya. Anlaşamıyorlarsa zaten baştan bozulsun ya.
0: Ya.
1: Onlar da Instagram'dan ne görüyorlarsa istemesinler ya. Ya bir kına gecesi illaki otelde olacak. Düğün, kır düğünü olacak. Tatilde Dubai'de olacak. Ya bu adam ne yapacak? Bir gelecek abim oraya bozukluğundan. Ne kadar bunun borcu, ne kadar bitecek bunun ya? Bu 5 sene sadece borç ödeyecek ya.
0: Ya. Yani o zaman ortak hayat mı kuruyorsun? Kendine finans kölesi mi arıyorsun? Ya bu... O yüzden de hani en başta daha 15 gün içinde hani birbirine rest çektilerse haklılar vallahi yani o zaman. Bakın çok önemli. Ortak hayat mı kuruyorsunuz? Yoksa kendinize finans kölesi mi arıyorsunuz?

Doyumsuzluk kıymeti... Doyumsuzluk kıymeti para ile ölçülmüyor. Merhabalar İrfan'cığım, iyi yayınlar. Bizim de komşumuzun akrabasının kınası yapıldı. Düğün günü kuaföre giderken kavga etmişler. Damat gelini yolda arabadan indirmiş. Düğün falan iptal olmuş. Yani sonra kızın babası arayıp küfür falan filan. Oo, neler olmuş diyor. İnci Ünal göndermiş. Böyle diyor, örnekler çok oluyor. Böyle zaman, böyle saçma sapan şeylerden boşanan çok olmaya başladı. Ben her iki tarafı da haksız buluyorum. Demek ki sevmemişler birbirlerini diyor. Bak Samira da diyor ki, İrfan'cığım şifresini söylemeyen erkek aldatır. Çok şahit oldum. Gupse Özey'in yaptığı özgüven değildi. Kaybetme korkusudur demiş. Adam direkten dönmüş, büyük şans. Nafaka ödemekten kurtuldu. Nafaka kalktı galiba arkadaşlar. Bazılarının derdi evlenmek değil ki diyor. İrfan abi, büyük konuşmama hakkımı kullanıyorum. Pekala. Bir reklam daha hızlı bir şekilde geliyoruz efendim.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Fırtına öncesi sessizlik sözü bazı durumlarda gerçek olabilir. Fırtınaların oluşması için gerekli olan nemli ve sıcak hava, atmosferde yükselirken soğur ve içindeki su yoğunlaşmaya başlar. Hava tekrar aşağı doğru hareket ederken ısınır ve nemini kaybeder. Bu durum, fırtına bulutlarının altındaki havanın sakin ve durgun olmasına yol açar. Ancak fırtınalar her zaman bu şekilde oluşmayabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.

0: reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Bankam, bank, kartım hadi.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
12: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
13: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Radyo D.
14: Öncelikli yayın.
15: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
17: Sıradaki şarkı şarjı %1'de yaşayanlara gelsin.
16: Radyo D.

0: yaşadım ben seninle.
1: Gir kanıma. Rahmetli Harun Kolçak'la sevdik değil mi şarkıyı? Burası radyoda. Efendim 17'de başlattık canlı yayınımızı, getirmişiz 19.36'ya. Bugün açtığımız konu bayağı dikkat çekti. Dikkat ederimdi konu. İşte evlilikte dikkat edilen şeyler. Tartının üzerine çıktığımızda bile dikkat ettiğimiz şeyleri konuştuk. Bu evlilik konusunda Allah böylelerini koruyor diyen de vardı. Yani anlaşılıyor ki evlilik oyun değil, ciddi bir iş. Yani evleneceğim diye birbirinizin iflahını kurutmayın efendim. önemli bu da abinin. Neye bindiğime dikkat ederim demiş. E tabii yani uçağa biniyorsunuz. Ondan sonra yani nasıl uçak? Ben binerken bakıyorum işte bunun takımları sağlam mı diye. Değil mi? Uçağa binince dikkat etmiyor musunuz efendim? Çevremde kim oturuyor? Acil çıkış kapısına dikkat ediyorsun. Neye bindiğime dikkat ederim diyor. Doğru, haklısınız efendim. Çok haklısınız.
2: İrfan abi, ben tartıya çıkmadan önce komple boşaltıyorum abi. Yani karın, gövde, mövde. Ondan sonra tartıya çıkıyorum.
1: Efendim, ilginç şeylere dikkat ettik bugün. Bakalım bu neymiş?
3: İrfan, yaz geldi, sezon açıldı.
1: Evet, açıldı.
3: Vallahi açıldı. Denize veya havuza girerken şortun iplerini bağlamaya dikkat ediyorum.
1: Bravo sen. Bravo.
3: İrfan, sonuçta bir pamuk ipliğine sarılıyız abi.
1: Kesinlikle dikkat etmek lazım. Yani neye bindiğimizde dikkat etmemiz lazım. Uçağa binerken de falan. Yeşim Köroğlu diyor ki sinsi olanlarla arkadaş bile olmam, net dikkat ederim diyor. Bir arkadaş edilmeden önce sinsi olup olmadığına dikkat ederim. Bak çok önemli. Şöyle hemen kalbimizi bırakalım Yeşim Köroğlu'na. Siz niye dikkat edin? Bunu açmış mıyız?
4: İrfancığım.
1: He canım.
4: İlk evliliğimde aşırı derecede vericiydim. Verici. Pollyanna gibiydim. Diyebilirsin.
1: Tamam, anladım.
4: İlk evliliğimde çok vericiydim. Artık o kadar verici değilim. Bazı şeyleri karşılıklı yapmaya çalışıyorum. Verdiğim kadar almaya çalışıyorum. Tabii daha çok veriyoruz ama olsun.
1: Ne yapıyorsun kız? Efendim bugün vatandaşın neye dikkat ettiğine dikkat ettik değil mi? Bak avukatımız Durmuş Çiftçi Bey, duruşmada hakimin başkalarına dikkat ederim diyor. Duruşmada hakimin başkalarına dikkat ederim. Anladım, tamam.

0: Evet Selim'cim, sen de şimdi dikkat ettim. Hiçbir şeye dikkat etmiyormuşum. Yok ya. Son zamanlarda vatandaş mesela Bayram Bey'de polis ve radara dikkat ediyoruz İrfan demiş. Ne güzel işte, bu dikkat bizde oluştu artık değil mi? Virgül, karşı cinste uzun tırnak varsa kadın da erkek de ona dikkat ederim. O anda benim için bitmiştir diyor. Evet. Buna bakmış mıyız?
1: İrfan. Abim kimse bence öyle bir şey dememiş abi.
0: Ne o? Kim abi?
1: Evlilik, karşılıklı saygı, sevgi, hoşgörü, en önemlisi güven. Saygılar.
0: Saygılar.
2: İrfan kapat kapat yayını bastılar.
0: Yayını
2: biraz
0: bas.
2: Biraz sonra kanalı kapattıracaksın.
0: Vallahi billahi ya.
2: Bence sen de biraz ses kayıtlarına dikkat etsen on numara olacak.
0: Abi
2: ya.
0: Evet yani bir bindiğim şeye dikkat ederim diyor. Altına sonra uçağa yazmış. Ondan sonra bu tartıya çıkmadan önce hepsini diyor şey yaparım, göbeği möbeği boşaltırım, rahatlatırım. Çok dikkatli olduğunuzu anladım, tamam, çok dikkatlisiniz, tamam, en dikkatlisisiniz. Ateş ve barut olmaz, neyse dayanamadım yazdım diyor. Eşimin tüm şifrelerini biliyorum, takipteyim onu diyor. Ne güzel işte. Ama ne güzel ya, ateş ve barut yan yana olmaz diyor. Hani karşı cinsten en yakın arkadaş olabilir diyor ya Gupse Özay. Dikkat etmemiz lazım. Nasıl en yakın yani? Hangi konularda en yakın? Hani iş konusunda mı, ne konusunda en yakın? Bu arada diyor, tartı konusunu açan hanımefendiye selam olsun. Pirinç pilavı yapacaktım bugün. Bulgur pilavı pişirdim. Kalorisi daha düşük diye. Yapacak bir şey yok. kredi notuma dikkat ederim diyor. Ceza falan yersem anca kredi çekip öderim diye. Güzel.
2: Evlilik hem dikkat etme açısından. Eşimin gözünde bir şey kalmasın ya. Hani babasının evinden daha fazla rahat etmesi gerekiyor. Hani o yüzden o ne isterse o olacaktır yani. Borca girerim, harca girerim, elindekini veririm. Ben de en çok buna dikkat ederim, biliyor musun?
0: Vay. Çok güzel şeyler yolladınız. Benim sözlerini yazdığım Karakterci diye bir şarkı vardı, hatırlıyorsunuz, yapay zekaya okutmuştum. Onu biraz sonra reklamlardan sonra final bölümünde dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Olur mu? Hatta neydi? Şöyle bir baş şiirinden bir verelim. Karakterci şarkımızın adı. Siz de bir de bunun sözlerine dikkat edin.
3: Bu şarkı alfabedeki. Bütün karakterlerden, bütün karakter sahibi olan herkese gelsin. İnsanda biraz haysiyet, şeref, namus ve karakter olacak demiş büyüklerimiz. Olmazsa biz de şarkıya dökeriz bütün eski defterleri.
0: Bu şarkının tamamı reklamlardan sonra sevgili dinleyenler.
4: Abi bir de yaşa başa taşa oturmam. Dikkat ederim abi.
0: Aman.
4: Allah muhafaza, hasta maske oluruz.
0: Ya sen çok dikkat et ya. Sen var ya, sen çok dikkat etmen lazım. Bu hayatta çok dikkatli olman lazım. Efendim, mesaj atan herkese çok teşekkürler. Elinize, yüreğinize sağlık. Yarın başka dikkat edeceğimiz konularla yine makinede olacağız. Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan. Bugünlerde biliyorsunuz yeni cuma günü çıkacak şarkımızı paylaşıma çıkacağız. Reklamlardan sonra görüşelim. Ben...

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 9 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.86'lık düşüşle 13.742 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.11, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.369, çeyrek altın 10.801 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: de şokta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Efendim 19.51 akmış, program akmış. Vallahi akmış. Dikkat ediyorsanız, ki dikkat ettiniz, akıyor gidiyor, akıyor gidiyor. Vallahi.
1: İrfan'ım,
0: ha canım,
1: iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Tek dikkat edeceğimiz şey hanıma yakalanmamak. Gerisi boş. Yani bu kaçak falan değil ha.
0: Değil abi de.
1: Baş
0: hayattaki en önemli şey yani hanıma yakalanmamak sevgili dinleyenler. Hani
1: hiç ne olur. Onun için hanıma yakalanma, ona dikkat et yeter. Hayırlı akşamlar.
0: Tabii. Kim demişti ya pandemide Covid hastalığıyla alakalı en önemli şey Covid'e yakalanmamak. Virüse yakalanmamak. En önemli şey. Gerçekten. Aman aman, İrfan aslan. Hayır, mecbur bu değil. Mecburun sözleri

0: Artık onun çıkma zamanı. Sırada 3-4 tane hazırda böyle yani yapılmış böyle bekliyor. Mixine masteringine kadar ha. Her şey hazır. Şarkı var. Ya şarkıların modası geçiyor biz çıkarana kadar. Vallahi biliyorum. Çünkü hayat bize başka planlar yapıyor ya. Vallahi biliyorum. Mecbur o da özel oldu. Onun yeri de özel, başka oldu yani. Aslında onu önümüzdeki hafta falan böyle ekip arkadaşlarla böyle programda şarkının hikayesini konuşmamız lazım. Bir hikayesi var onun. Bu aşkım kapışmak nerede ya? Çavdar'a geliyordu. Çağıralım aşkını, biz alalım bu sefer benim programa. Ama susmayız, o program bitmez yani. O yüzden aşkım kapışmak benim çok eski arkadaşım. O zamanlar televizyon programı yapıyorduk biz Ece Erken'le. Aşkım konuk gelmişti, şiir okudu yayında falan. Ben öyle tanıştım aşkımla. Adı da şimdi aşkım maşkım ya böyle. Öyle tanışmıştık. Sonra işte benim şarkımız sözlerini yazmak nasip oldu ona. Tamam, horoz da arkamızdan ötüyor zaten. Tamam artık. Radyoda da makina, sağ olun mesaj atan herkese. Çok teşekkürler. Aşkımın enerjisi çok tatlıdır. Selamlar buradan demiş dinleyiciler. Selam olsun. Bir bakalım önümüzdeki hafta falan mevzuya. Şimdi tabii sezon bitiyor, herkes yaz tribine girdi. Kimseyi yakalayamazsın şu dönemde falan. Bir bakacağız, konuşacağız ekiple, tamam mı?
1: Bugün de kanalı kapattırmadık.
0: Evet, şükür.
1: Hadi iyiyiz bugün.
0: Hadi.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Vallahi dikkatinizi çekerim, bugün de kapatmadık, evet. Evet. Efendim sözlerini benim yazdım, karakterci. Şimdi sizinle Instagram'dan İrfan Boşuk Aslanan. Dostluğumuz oradan devam ediyoruz. Hala gelmeyenler varsa yazıklar olmasın. Gerçekten bu saate hala hani takipleşmediğimiz, mesajlaşmadığımız oradan varsa yazıklar olmasın. Ya karakterci. Gel bakalım karakterci.
2: Bu şarkı alfabedeki bütün karakterlerden, bütün karakter sahibi olan herkese gelsin. İnsanda biraz haysiyet, şeref, namus ve karakter olacak demiş büyüklerimiz. Olmazsa biz de şarkıya dökeriz bütün eski defterleri, okuduğumun karakterleri. Uğradı yine vicdanım.

0: adam rolünü dünyadaki ilk aşıktan beri benimsedik. Her gün insan olmayı kendimize dert eyledik. Ama sen ey sevgili sonradan rol çaldın. Bu rolü kendin güzel yapıştırdın. Sen üstüne oturmayan bir şeyi yakıştırabilir misin?
1: İyi akşamlar olsun.

0: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emrefel Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa Sefo Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor Ece Seçkin Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo spor

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda sahne.
2: Sıcak yatak sofrası.

0: tabelesi üstünde. Babamın öldüğü yaştayım.
1: Radyo ve
2: şehrin gürültüsünü kapat, konser moduna geç.
1: Sahne
2: sahne seni çağırıyor.
1: Sahne.

konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D. Sahne. Radyo D.

sa mine en ön sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç. Radyo.

0: Üzerimde Nisan yağmuru düşüyor yere. Tutma, tutma. Atarsa kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Sıradaki şarkı seni dört gözle bekleyenlere gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.